Joaquin Turina'nın Boğa Güreşçisinin Duası başlıklı eserini Basel Oda Orkestrası'nın 20 Ocak 2023 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser ilk kez seslendirilen Francisco Coll'e ait Violonsel Konçertosu'yla devam ediyor. Solist Sol Gabetta.

Francesco Coll'e ait violonsel konçertosunu solist Sol Gabetta ve Basel Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 20 Ocak 2023 tarihli konseri devam ediyor. Sırada Bohuslav Martinu'nun Yaylılar, Piyano ve Timpani için kaleme aldığı konçerto var.

Çek besteci Bohuslav Martinu'nun yaylılar, piyano ve timpani için kaleme aldığı konçertoyu Basel Oda Orkestrası'nın 20 Ocak 2023 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Manuel de Falla'nın Aşk Büyücüsü adlı bale süitiyle sona eriyor.

Manuel de Falla'nın Aşk Büyücüsü adlı bale süitini Basel Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız İspanyol besteci ve virtüöz piyanist Joaquin Rodrigo'nun solo gitar için Fandango, Pasacaglia ve Zapateado başlıklı 3 İspanyol parçasıyla devam ediyor.

Joaquin Rodrigo'nun 3 İspanyol parçası dizisini Hırvat gitarist Goran Listes'in yorumuyla dinledik. Manuel de Falla'nın Hayat Kısa adlı operasının birinci perdesinin ilk sahnesinden Salud'un aryası var sırada. Soprano Manon Feubel seslendiriyor.

Manuel Defoya'nın Hayat Kısa adlı operasından Saludun aryasını soprano Manon Feubel beşlik eden Laval Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Luigi Boccherini'nin Opus 30 Do majör 6 numaralı yaylı çalgılar beşlisiyle devam ediyoruz.

Luigi Boccherini'nin Opus 30 Do majör 6 numaralı yaylı çalgılar beşlisini Gringotts Quartet ve cellist Christoph Coin seslendirdi. Programımızın bu bölümü 16. yüzyılın İspanyol bestecisi Pedro Guerrero'nun Prado Verde'yi Florida adlı eseriyle sona eriyor.

Solistler ve Hesperion 20 topluluğu 16. yüzyılda yaşamış İspanyol besteci Pedro Guerrero'nun Prado Verde Florido adlı eserini seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Antonio Vivaldi'nin RV 484 Mi minör fagot konçertosunu, Franz Joseph Haydn'ın Mi bemol majör piyanolu triyosunu ve Samuel Barber'ın Opus 11 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün ikinci bölümünden adapte ettiği Yaylılar İçin Adagio başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne 19. yüzyılın Polonyalı bestecilerinden Ignacy Feliks Dobzhinski ile başlıyoruz. Bestecinin Opus 15 karakteristik alt başlıklı Do minör 2. senfonisini Ruben Silva yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Ignacy Felix Dobzhinsky'nin Opus 15 Do Minör 2. Senfonisini Ruben Silva yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Grand Prix de Rome ödüllü Fransız kadın besteci Roland Falcinelli'nin 1947 tarihli Aziz Dominik Missası'ndan bölümlerle devam ediyoruz.

Roland Facinelli'nin 1947 tarihli Aziz Dominik Missası'ndan bölümleri, piyano eşliğinde solistler ve Grace Rossiter yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. Sergei Prokofiev'in solo piyano için Opus 43 serisinden 2 numaralı nocturne'u var sırada. Roger Woodworth yorumluyor.

Sergei Prokofiev'in Opus 43 serisinden 2 numaralı nocturne'ü piyanist Roger Woodward seslendirdi. Barok müziğin en önemli isimlerinden biri olan Antonio Vivaldi'nin 484 katalog numaralı Mi minör fagot konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Aleksandr Radosavljevic.

Antonio Vivaldi'nin Mi minör fagot konçertosunu solist Alexander Radosavljević ve Günter Pihlal yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Haydn'ın ününün kendi ülkesinin sınırlarını aşmaya başladığı 1758 yılında bestelediği Mi bemol majör piyanolu triyosu var sırada.

Haydn'ın mi bemol majör piyanolu triyosunu piyanoda Niklas Svelov, kemanda Bernd Lisel ve cello'da Mikael Siorgen'den dinlediniz. Samuel Barber'ın Opus 11 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün ikinci bölümünden adapte ettiği Yaylılar İçin Adagio başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Samuel Barber'ın Opus 11 yaylı çalgılar için Adagio'sunu Richard Dufalo yönetimindeki Hollanda Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1790 yılında kaleme aldığı komik operası Così fan tutte'den Guglielmo'nun aryası var sırada.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Così fan tutte operasının birinci perdesinden Guglielmo'nun aryasını bariton Alan Monk ve Mario Bernardi yönetimindeki Calgary Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Robert Schumann'ın solo piyano için Opus 18 Do majör arabeski ile devam ediyoruz.

Piyanist Eric Lou, Robert Schumann'ın 1839 yılında bestelediği ve şiirsel bir metafor olarak arabesk adını verdiği eserini seslendirdi. Programımız, barok dönem bestecisi Evaristo Felici Dalobaco'nun Opus 6 Do Majör 10 numaralı konçertosuyla sona eriyor.

0: Evaristo Felice Dall'Abbocco'nun Opus 6 Do Majör 10 numaralı konçertosunu Il Tempio Armonico topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesi başladı. Dünyanın yakından takip ettiği zirvede küresel güvenlikten savunma sanayine kadar kritik pek çok başlık ele alınıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün liderler toplantısında bir araya gelecek. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesinin ilk gününde Beştepe'de resepsiyon vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, konuk liderleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı. Dünya liderleri külliyenin girişinde mehter marşlarıyla karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, mehterana olan beğenisini yaptığı el işaretiyle gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmazdım. Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum dedi. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakti geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Trump, F-35 konusunda da karar vereceklerini söyledi. Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz. Neden olmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 F-35 savaş uçağı tedariki için Amerika Birleşik Devletleri'nden söz alındığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'deki makam odasında açıklamalarda bulundu. Aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünya barışına katkı için çalıştığını söyledi. Erdoğan, ABD-İran barış görüşmeleri ve Gazze konusuna da değindi. Gazze'de barışı sağlamak için NATO Liderler Zirvesi'nden karar çıkmasını bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. İki lider arasındaki yakın ilişki, Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri manşetlere taşındı. Haberlerde Erdoğan'ın uluslararası arenadaki önemine vurgu yapıldı. Trump'ın zirve Türkiye'de düzenlenmeseydi katılmazdım sözü de ön plana çıkarıldı. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'na Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Hedefin dünyada ilk 10'a girmek olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Savunma Sanayi Forumu'nun açılışında "Bugün bir savunma sanayi devriminin başındayız." dedi. Üye ülkeleri savunma kapasitesini artırmaya çağırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO içi dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Güler, ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, somut kapasiteyle güçlendirelim dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da vurmadığımız enerji tesisi kalmadı dedi. Savaş nedeniyle savunma sanayilerini geliştirdiklerini vurguladı. Zelenski mesajlarını Ankara Zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda verdi. Ukrayna lideri Avrupa'ya da acil hava savunma sistemi oluşturma çağrısı yaptı. 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Göktay, Üsküdar'daki Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Suriye'nin başkenti Şam'da art arda iki patlama meydana geldi. Türkiye saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir denildi.
3: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistler belli oldu. Arjantin ile Mısır arasındaki mücadele nefes kesti. Tangocular 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak son 8 biletini aldı. Kolombiya'yı penaltılarla geçen İsviçre'de çeyrek finale çıkan son takım oldu. Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. haftasının ilk maçında Polonya ile karşılaşıyor. Japonya'da oynanan karşılaşma sabah 6'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

sky.

mother black of this first earth.

Taner Efe Çatı'nın hazırlayıp sunduğu TRT Çukurova Radyosu yapımı Odadan Ezgiler programı. Seçkin oda müziği repertuarıyla her perşembe saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Georg Philipp Telemann'ın Fa majör flüt, obua ve keman için konçertosundan bölümler dinlediniz. Michael Schneider yönetimindeki La Stagione Frankfurt topluluğu seslendirdi.

Adalbert Grawitz'in Opus 12 1 numaralı Re majör senfonisinden bölümler sunduk. Matthias Bamert yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi.

Johann Baptist Kramer'in Opus 26 3 numaralı re majör piyano konçertosundan bölümler dinlediniz. Londra Mozart solistleri seslendirdi. Solist ve şef Howard Shelley'di.

Joseph Haydn'ın 102 numaralı si bemol majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Roy Goodman yönetimindeki Hanover Band seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam. TRT Radyo 3 sunar. Pervane.

hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın kayıt arşivinden seçkileri sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. 19. yüzyılın ünlü orkestra şeflerinden Hans von Bülow, müzik tarihinin 3 büyük bestecisi olan Bach, Beethoven ve Brahms'ı müziğin 3 B'si olarak nitelemiş. Biz de bugün sizlere soyismi B harfiyle başlayan bu 3 büyük besteciden Johannes Brahms'ı sunmak istiyoruz. Müzisyen bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen küçük Johannes, babasından keman ve violonsel dersleri alarak müziğe başlar. Daha sonraları ise dönemin ünlü isimlerinden kompozisyon ve piyano dersleri de alır. Bu arada okulda da aritmetik, edebiyat ve din dersleri görür. Ancak hem ekonomik durumu iyi olmayan ailesine yardımcı olmak hem de müzikte ilerlemek amacıyla ortaokuldan sonra okula devam etmez. Şiire ve edebiyata meraklı olan Johannes'in edebiyata olan bu düşkünlüğünün faydaları ileride yazacağı liedlerde de görülecektir. Çocukluk döneminin büyük bir kısmını ailesine destek olmak için babasının yanında dans salonlarında piyano çalarak geçiren Johannes, bu sayede hem pratik yapar hem de dans müziklerine ait geniş bir dağarcığa da sahip olur. İlk eserlerinde kendinden çok emin değildir ve mükemmellik takıntısı nedeniyle W. Marx adını mahlas yani takma isim olarak kullanır. Bir süre sonra Robert Schumann ile tanışır. Schumann bir yazısında ondan övgüyle bahseder ve müziğin geleceği için bir umut deyimini kullanır. Böylece Brahms'ın adı iyice duyulmaya başlar. Besteci ancak 40 yaşına geldiğinde kendini senfonik eserler yazmaya hazır hisseder ve büyük beğeni kazanan eserler besteledikten sonra yaşamının son yıllarında kendini yine piyano müziği yazmaya verecektir. Evet, bugün sizlere sunmak istediğimiz eser, bestecinin 4. ve son senfonisi. Edebiyat ve şiire düşkün olan Johannes Brahms, bu son senfonisi üzerinde çalışırken, bir yandan da antik Yunan tragedya yazarı Sofokles'in yapıtları üzerine çalışmaktaymış. Bu nedenle dinlerken bu eserin Sofokles tragedyalarının etkisinde yazılmış olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmakta fayda görüyorum. Şimdi gelin eserin ilk bölümünü dinleyelim. Antonio Pirolli şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Johannes Brahms'ın 4. senfonisinin ilk bölümünü seslendiriyor.

Deki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. İngiliz müzikolog Donald Tavey, 1981 yılında Johannes Brahms'ın bu 4. senfonisini Beethoven'dan sonra gelen en büyük senfonik yapıt olarak değerlendirmiş. Gerçekten de bestecinin son senfonisi olan 4. senfoni, hem orkestra şeflerinin hem orkestraların sıklıkla seslendirmek istedikleri oldukça etkileyici bir yapıt olarak ön plana çıkıyor. Şimdi gelin eserin ikinci bölümünü de dinleyelim. Antonio Pirolli şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın 4. senfonisinin 2. bölümünü Antonio Pirolli şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Ve bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşana dek programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve bu kayıtlarda görev alan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza ilk olarak Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği eserlerle başlıyoruz. Koro ilk olarak Schubert'in Bir Rüya Bu adlı eserini yorumluyor.

Walter Strauss yönetimindeki korodan son olarak düzenlemesini Ahmet Adnan Saygun'un yapmış olduğu Ay Doğar Giresun'dan adlı türküyü dinliyoruz.

Programımıza Hikmet Şimşek yönetimindeki koronun seslendireceği eserlerle devam ediyoruz. İlk olarak düzenlemesini Ulvi Cemal Erkin'in yapmış olduğu Madımak adlı türküyü dinliyoruz.

Programımızda son olarak Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği eserleri sunuyoruz. Koro ilk olarak Muammer Sun'un İbrişim Örmüyorlar adlı eserini seslendiriyor.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda yaşayan en efsanevi piyanistlerden, sadece teknik ustalığıyla değil, müziğin özündeki hakikat ve güzellik arayışıyla tanınan Dan Mitsuko Ushida'dan bahsedeceğiz. Ushida, Mozart'tan Schönberg'e uzanan geniş bir evrende müziğin özünü arayan bir bilge olarak görülmektedir. Ushida'nın hikayesi 1948 yılında Japonya'nın sahil kenti Atami'de başlar. Bir diplomatın kızı olarak dünyaya gelen Mitsuko, henüz 12 yaşındayken ailesiyle birlikte müziğin başkenti Viyana'ya taşınır. Böylece Ushida'nın müzikal kaderi sonsuza dek değişir. Viyana Müzik Akademisi'nde Richard Hauser'le çalışmaya başlayan genç piyanist, henüz 14 yaşındayken efsanevi Musikverein salonunda ilk resitalini verir. Viyana ona sadece tekniği değil, klasik geleneğin ruhunu da aşılar. 1969'da Viyana'daki Beethoven yarışmasında birincilik, ardından 1970'te Chopin ve 1975'te Leeds yarışmalarında kazanır.

kazandığı ödüllerle uluslararası sahnelere ilk adımını atar. Şimdi Beethoven'ın numara 5 piyano konçertosunun son bölümünü Kurt Sanderling yönetimindeki Royal Konsertgebouw Orkestrası'nın eşliğiyle Mitsuko Uchida'dan dinleyeceğiz.

Beethoven'ın numara 5 piyano konçertosunun son bölümünü Kurt Sanderling yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası'nın eşliğiyle Mitsuko Ushida'dan dinledik. 1970'lerin başında Londra'ya yerleşen Ushida, burada kendine has derinlikli yorum stilini olgunlaştırır. 1980'li yıllar onun Mozart yorumcusu olarak efsaneleştiği yıllardır. Ancak onun Mozart'ı sadece güzel melodilerden ibaret değildir. Ushida, Mozart'ın hayatını ve yaşadığı dönemi de saplantı derecesinde incelemiştir. Onun icraları taze ve doğal duyulsa da, bu akıcılığın arkasında son derece akılcı ve bilinçli müzikal seçimler yatar. Mozart'ın tüm piyano sonatlarını ve konçertolarını içeren diskografisi, bugün klasik müzik dünyasının en değerli hazinelerinden biri olarak kabul edilir. Cleveland Orkestrası'nı piyanonun başından yöneterek gerçekleştirdiği kayıtlar, ona en iyi enstrümantal solisti dalında Grammy ödülü getirmiştir. Şimdi Mozart'ın Fantasia Do Minor eserini Mitsuko Ushida'dan dinleyeceğiz.

Berg ve Anton Webern gibi bestecilerin eserlerini modern dinleyici için anlaşılır kılan bir virtüöziteye sahiptir. Özellikle Pierre Boulez yönetiminde kaydettiği Schönberg Piyano Konçertosu'yla 4 ayrı ödül kazanarak zorlu repertuarının zirve noktalarından birine ulaşıp tarihe geçmiştir. Uchida'ya göre müzik sadece geçmişin bir yankısı değil, her an yeniden keşfedilmesi gereken canlı bir hakikattir. Şimdi Schönberg'in Piyano Konçertosu'nun Andante ve Giacoso Moderato bölümlerini Pierre Boulez yönetimindeki Cleveland Orkestrası eşliğiyle Mitsuko Uchida'dan dinleyeceğiz.

Schönberg'in piyano konçertosunun Andante ve Giocoso Moderato bölümlerini Pierre Boulez yönetimindeki Cleveland Orkestrası eşliğiyle Mitsuko Uchida'dan dinledik. Dam Mitsuko Uchida sadece sahnede parlayan bir yıldız değildir. O, müziğin geleceğini inşa eden bir eğitimci ve vizyonerdir. Bir müzik festivalinin sanat yönetmenliğini yürüterek genç müzisyenlerin gelişimine rehberlik etmiştir. Borletti Buitoni Trust'ın kurucu üyesi olarak yeni yetenekleri desteklemek onun hayat misyonlarından biridir. Bu devasa katkıları karşılıksız kalmamıştır. 2009 yılında İngiliz Kraliyet Nişanı olan Dam unvanını almış, Salzburg Mozarteum Vakfı'ndan Altın Mozart Madalyası ve Japon Sanat Derneği'nden Premium Imperiale gibi dünyanın en prestijli ödüllerine layık görülmüştür. 2022 yılında Musical America tarafından yılın sanatçısı seçilen Uchida, 2023'te ise Beethoven'ın Diabelli varyasyonları kaydıyla bir kez daha Grammy adaylığı ve gramofon piyano ödülü kazanarak ustalığının zamansızlığını kanıtlamıştır. Şimdi Beethoven'ın Diabelli varyasyonlarından bölümleri Mitsuko Uchida'dan dinleyeceğiz.

Beethoven'ın Diabelli varyasyonlarından bölümleri Mitsuko Uchida'dan dinledik. Mitsuko Uchida, müziğin insan ruhunun en derin köşelerine dokunabilen tek dil olduğunu her zaman vurgulamıştır. O bu dili en saf, en dürüst ve en bilge haliyle konuşmaya devam ediyor. Sizlere Schubert Impromptu Opus 90 numara 3'ü Mitsuko Uchida'dan dinleyerek veda ediyoruz. Programı hazırlayan Belgi Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Semahat Şallı ve teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Bu sabah sizlere çok önemli bir albüm getirdik. Bazı müzikseverlerin gözünden kaçmış olsa da bize göre çok kaliteli kayıtları barındırıyor. Albüm ünlü violonsel sanatçısı Mstislav Rostropovich ile ork ve klavsen sanatçısı Herbert Tahatsin'in seslendirdiği çoğu barok döneme ait eserlerden oluşuyor. Yazın bu sıcak günlerinde hayatın yavaşlayan ritmiyle kendinizi bu kayda bırakmanızı tavsiye ediyoruz. İlk olarak 1684-1750 yılları arasında yaşamış olan Alessandro Marcello'nun çok ünlü bir eserinden bir bölüm var. Re minör oboa konçertosu bestecinin oboa, yaylılar ve sürekli bas için yazmış olduğu bir konçertosudur. Eser daha çok konçertonun Johann Sebastian Bach'ın 974 eser sayılı solo klavye düzenlemesiyle de bilinir. Şimdi bu eserin oldukça tanınan adagio bölümünü dinleyelim.

Johann Sebastian Bach demişken onun eserleriyle devam edelim. İlk olarak onun 564 sayılı Do majör tokkartasını dinleyelim. Daha sonra da 3 koral prelüt dinleyeceğiz. Düzenlemeleri Zoltán Kodály yapmış.

Değerli dinleyiciler, bu sabahki programımızda violonsel sanatçısı Mstislav Rostropovich ile ork ve klavsen sanatçısı Herbert Tahitsi'nin Cello ve Ork albümünü dinliyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz eser 1583-1693 yılları arasında yaşamış olan Girolamo Frescobaldi'nin Toccatası.

Bu yaz sabahında programımızda şimdi de Georg Friedrich Händel'e atfedilen Arya başlıklı bölüm var. Gregory Peck'in güzel düzenlemesiyle dinleyelim.

Sırada 1670-1760 yılları arasında yaşamış olan Louis Duquet d'Arvelois var. Yaşamı hakkında çok detay olmasa da bestecinin melodik ve zarif müziği yaylı çalgılar meraklılarının hayranlığını her zaman kazanmış. Onun 7 genç Fransız kızının portresi başlıklı eserini dinleyelim. Bakalım nasıl anlatıyor.

Değerli dinleyiciler, sizlere violonsel sanatçısı Mstislav Rostropovich ile ork ve klavsen sanatçısı Herbert Dehaetze'nin cello ve organ albümünden barok müzik örnekleri sunduk. Kalan vaktimizde biraz zamanda ilerleyerek Joseph Rheinberger'ın Opus 150 Violonsel ve Ork için 6 parça isimli eser serisinden Pastoral ve Eleji başlıklı bölümleri dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda violonsel sanatçısı Mstislav Rostropovich ile ork ve klavsen sanatçısı Herbert Tahitsi'nin cello ve ork albümünü sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesi başladı. Dünyanın yakından takip ettiği zirvede küresel güvenlikten savunma sanayine kadar kritik pek çok başlık ele alınıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün liderler toplantısında bir araya gelecek. Liderler karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı için objektif karşısına geçecek. Sonrasında NATO liderler oturumu başlayacak. İttifakın geleceğine yön verecek kararların ele alınacağı zirve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes bence bitti dedi, İran'ı dün akşam çok sert vurduklarını duyurdu. Trump, bu açıklamaları Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Rutte ile düzenlediği basın toplantısında yaptı. İran'la anlaşma yaptık, nükleer silah olmayacak dedik, sonra inkar ettiler dedi. İran için yalancı ifadesini kullandı. Hayatım anlaşma yapmakla geçti diyen Trump, İran yönetimi için hasta insanlar tanımlamasını yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara zirvesinin NATO için yeni bir başlangıç olacağına inandığını söyledi. Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayan Merz, Rusya'nın savaşı kazanma şansı hiç yok dedi. Merz, NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e F-35 konusu soruldu. Erdoğan ve Trump'ın açıklamaları hakkında yorum yapmayacağım dedi. Mitsotakis, NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Eminim ki bu çözüme kavuşmamış meseleler iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliği ruhu içinde çözülebilir dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, her zamankinden daha güçlü bir NATO'ya ihtiyacımız var dedi. Avrupa'nın yeniden silahlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Danimarka Başbakanı Frederiksen, NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Grönland satılık değildir diyerek Danimarka'nın Grönland konusundaki tutumunun değişmediğini de vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesine ittifakın 32 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra NATO üyesi olmayan ülkelerin liderleri de katılıyor. O ülkelerden biri de Suriye. Ahmet Şara, ikili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Öğleden sonra Donald Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO zirvesi ikinci gününde. Zirvenin medya üssü olarak hizmet veren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, yerli ve yabancı yaklaşık 3000 basın mensubunu ağırlıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, uluslararası basın merkezini ziyaret etti, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO zirvesi için bulunduğu Ankara'da güne sabah koşusuyla başladı. Seymenler Parkı'nda koşan Macron'a koruma ekibi eşlik etti. Macron, çevredeki vatandaşlara Türkçe günaydın dedi. Yaklaşık bir saat süren antrenmanın ardından zirve programına geçti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu İran'ın güneyinde 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları ülkenin güneyinde Amerikan ordusuna ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. İran ayrıca Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini de hedef aldı. İki ülkede sirenler devreye girdi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı artıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3685'e yükseldi, yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığı bildirildi. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Türk Kızılay'ı depremzedelere yardım elini uzatıyor. Hijyen malzemelerinin bulunduğu 1000 koliden oluşan yardım paketi depremzedelere ulaştırıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyoları'nda sizlerleyiz. Müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Bugün canlı yayın masasında görevli teknik yönetmenim İbrahim Türksoy ile birlikteyiz. Özellikle de Rock'tan World müziği. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyo üç severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. Yaklaşık 54 dakika daha birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün de müziğin iyileştirici gücüne sarılıyoruz. Müzik tarihine yazılmış melodi ve ritimlerle dop dolu bir müzik mozaik yolculuğu bekliyor bizi. Yine müzik mozaik yıldızları var. İki tane sürpriz yepyeni çalışmasıyla müzik mozaik telefonla konuğumuz var. Ve de dünyanın şu anda her köşesinden yükselen eşitsizlik, adaletsizlik ve en temel insan haklarının bile ayrıcalıkmış gibi sunulduğu gündeme Bülent Ortaçgil ile başlamak istiyorum. Çünkü haberlere bakıp ya böyle gitmez, olmuyor vesaire diyoruz ama müziğin o iyileştirici ve itiraz eden gücü her zaman bize iyi geliyor. İşte benim için Müzik Mozaik'te de konuk etmiştik yıllarca. Bülent Ortaçgil efsanenin efsanesi. Akustik gitarı ve vokaliyle bize her zaman düşlerimize, düşüncelerimize, duygularımıza tercüman oluyor. 2022 yılına gidiyoruz 50.5 albümüne. Kendisine ait bir beste. Muazzam bir kadro eşlik ediyor. Baki Duyarlar, Cem Aksel, Erdal Aksoy, Barlas Tan Özenek ve bu şarkıya özel harika elektrik gitar dokunuşuyla Akın Eldes. Bülent Ortaçgil'den dinliyoruz. Olmuyor Blues, burası TRT Radyo 3.

kim özdü bilmedik. Her şey kolaydı, sanki yollar temiz. Biraz sen, biraz ben, biraz

yazamadık. Her şey kolaydı, sanki yollar temiz. Biraz sen, biraz ben, biraz

Olmuyor Blues, Bülent Ortaçgil ile cayır cayır gitarıyla Akın Eldes eşlik etti. Baki Duyarlar, Cem Aksel, Erdal Aksoy, Barlas Tan Özemek'te ekibin diğer üyeleri. Burası TRT Radyo 3, Müzik Mozaik'teyiz. Programımızda iki tane telefon sohbeti konuğumuz olacak. Birisi Zeynel Günbek, diğeri de Gürcan Altan ilerleyen dakikalarda. Ama biz Bülent Ortaçgil ile devam ediyoruz. 2022'den 1974 yılına dönüyoruz. TRT Radyo 3'ün bile daha resmi olarak olmadığı, 75'te kurulmuştuk. 51. yaşımızı kutluyoruz ama deneme yayınlarının olduğu dönem. Bülent Ortaçgil biliyorsunuz efsanelerin efsanesi, kendisi de bu albümü de Benimle Oynar Mısın? Orada birçoğumuz bu Sen Varsın şarkısındaki sen nedir acaba diye düşündük. Kendi ifadelerine göre genel kanının aksine doğrudan bir aşk ya da politika şarkısı olmadığını söylüyor. Ama bence yaşadığımız hayattaki umut, hayal, özgürlük, insan hepsini içeren bir sen vurgusu bu. Yani hayata anlam katanların kurgusu. Muhteşem bir kadro var burada. Onla Tunç, Cezmi Başeymez, Ergun Pek Akcan, Erol Duygulu, Erdoğan Ergün, Metin Örsel, Tuncer Özkan, Atilla Özdemiroğlu ve tabii ki Bülent Ortaçgil. Ali Kocatepe'nin prodüktörlüğünde yapılmış bir albümdür Benimle Oynar Mısın? 1973-74 diye gözüküyor. İşte Müzik Mozaik'te seçtiğimiz ikinci şarkı Bülent Ortaçgil'den Sen Varsın.

Sen Varsın Bülent Ortaçgil, Benimle Oynar Mısın albümünden 70'lerin başından seslendi. Savaşların, sınırların, ayrımcılığın yorduğu bu gezegende aslında en devrimci eylem bence sevmek, aşık olmak. Üçüncü şarkımızda biliyorsunuz Müzik Mozaik'te her zaman bir aşk şarkısı. İnsan doğayı, yaşamı hiçbir menfaat beklemeden sadece o insan ya da o sevdiğiniz şey var olduğu için sevmek, sömürü mekanizmalarına karşı en önemli gücümüz. Bülent Ortaçgil de 98 tarihli Light albümünde karanlığa inat, aydınlığı savunan bu eserle devam ediyoruz. Bülent Ortaçgil'e bu kez Erkan Oğur, Gürol Ağırbaş, Cem Aksel ve Hakan Beşer ve de piyanoda Ozan Doğulu eşlik ediyor. Aşk Var, burası TRT Radyo 3, Bülent Ortaçgil.

Herkes en doğruyu bilir. Herkes uzman, herkes rekortmen. Öyle eminiz ki yolumuzdan. İster haydut, ister centilmen ama aşk var. Bir tek aşk var. Aşk var mı? Var. Aşk var. Herkes bir inancın peşinde. Herkes militan, herkes fedai. Öyle değiştirdik ki dünyayı. Uyanık akıllı.

aşk var dedi Bülent Ortaçgil. Anadolu toprakları yüzyıllar boyunca insanı merkeze alan, eşitsizliğe karşı ruhun yüceliğini savunan felsefelerle yoğruldu. 700 yıl öncesinden Yunus Emre'nin dizeleri hep öyle gelir bize. Ve şimdi Zeynel'imize, Zeynel Günbek'imize 26 Haziran 2026'da yayınlanan yepyeni kaydıyla kulak vereceğiz. Biliyorsunuz Zeynel bu Anadolu felsefesini modern bir yapıyla, harika bir kadroyla yorumlamış. Biraz sonra da telefonda kendisiyle bu yeni şarkısını, kaydını konuşacağız. Burada Emre Kılınçer, Batın Kılıç, Yarkın Sezgin ve Ozan Turo eşlik ediyor Zeynel'e. Yunus Emre'den geliyor. Ey aşk eri. Burası Müzik Mozaik.

Ey Aşk Eri Zeynel'den dinledik. Sıradan bir müzisyen olmanın ötesinde müziği düşünen, felsefesini yapan bir sanatçı ve telefonumuzun öbür ucunda Zeynel Günbek. Zeynel, merhaba, hoş geldin TRT Radyo 3'e. Zeynel, telefonumuzun diğer ucunda beni duyabiliyor musun? Evet Zeynel, orada mısın? Zeynel'in ikinci şarkısını dinleyelim. Zeynel'le bağlantımızı tekrar kontrol edelim. Yine 26 Haziran'da çıkan Ey Benim Divane Gönlüm.

0: Evet, Zeynel telefonumuzun öbür ucunda oradasın değil mi?
1: Merhabalar, buradayım.
0: Merhaba, seni sıradan bir müzisyen olmanın çok ötesinde müziği düşünen, felsefesini yapan bir sanatçı olarak az önce anons ettim ama ulaşamadık. Şarkını da, ikinci şarkını da şimdiden girdik ama biraz sonra baştan yine çalarız. Hoş geldin TRT Radyo 3'e bir kez daha.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. En sevdiğim yerlerden biri, memleketin sanat damarlarından birini tutan kıymetli program ve siz Caner Bekle.
0: Valla
1: İyi ki varsınız.
0: üstadım öyle deme, utandırıyorsun beni. Çok güzel işlere imza atıyorsun ve 26 Haziran'da Ey Aşk Geri Yunus Emre'den çağımıza çok modern, çok iyi bir kadroyla, çok güzel bir düzenlemeyle getirmişsin. Bayıldım diyebilirim tek
1: Çok
0: kelimeyle.
1: şükür. Çok şükür.
0: Özellikle müzik yönetmeni Emre Kılınçer'i de anmam gerektiğini düşünüyorum. Onun etkisi vardır tahmin ediyorum. Saksafoncu
1: Kesinlikle.
0: Ozan Tura da çok çok iyiydi. Bas gitarda Batın Kılıç ve gitarda Yarkın Sezgin. Evet, önce bu 26 Haziran'da çıkan şimdiki gençliğin tekli dediği ama tekli olup iki tane kayıt içeren single, bizim eskilerin 45'lik dediği dijital
1: Evet.
0: platformlardaki kaydınla ilgili neler söylemek istersin?
1: Evet. En son 23 Haziran 2023'te İngiltere'den bir plak şirketinden albümüm yayınlanmıştı ki çok önemli bir albümdü ve global mecralarda da çok çok şükür çok ses getirdi. Programınıza da konuk olmuştum
0: Divine
1: zaten
0: and
1: Caner abi.
0: Divan, Divan
1: Divan
0: ve
1: and
0: Divine.
1: Divine.
0: Evet,
1: Evet,
0: sınırları
1: Divan
0: aşan bir
1: and Divine
0: müzikti
1: albümü. Çok şükür hala da onun müthiş geri dönüşlerini alıyorum. Dünyadaki kıymetli dinleyicilerden ve festivallerden o albüme dair hala çok güzel sözler, yorumlar alıyorum ki senin şu yorumu da hiç unutmam abi. Bu artık şeye bırakıldı, zamanın ötesine bırakılmış bir albüm. Bu albüm zaten yıllar sonra da senin kapını çaldıracak bir sürü insana. Öyle de oluyor çok şükür.
0: öyle demiştim. Hala arkasındayım. Türkiye
1: Evet.
0: için de bir dönüm noktası albümlerden birisi.
1: Çok şükür, çok şükür. Bütün dostlarım adına gurur duyuyorum bu emeği verdiğimiz için, bu aklı ortaya koyduğumuz için. Tabii ki böyle bir albümü yaratabilmek için en önemli kaynaklardan biri benim için Aşık Ozan geleneğiydi. Anadolu'nun bütün aşıklarını, ozanlarını bir saygı duruşu albümüydü ve bunu zaten her zaman her sahnemde de her konserimde de yeniliyorum ve tabii ki bir sürü de kıymetli dost arkadaş sayesinde oldu bunlar. Hepsi gerçek oldu. O günlerde Caner abi yani yıl 2023'tü ve bu tarihi bana İngiltere'deki plak şirketi yani

0: arada benim içime bir his düştü. Bir baktım biz artık ne yazık ki her cuma yayınlamamız gerekiyor ya eserlerimizi, şarkılarımızı.
1: Ha, bir yerinin
0: Cuma
1: içine denk gel.
0: dijital. Evet, dijital dünya artık şey, yani dijital
1: Evet,
0: dünya bizim
1: evet.
0: kurallarımızı belirliyor. Yani ben mesela doğum günümde şarkı yayınlayamıyorum. Tabii ki yayınlayabiliyorum ama uygun olmuyor. Konseptin içerisine
1: Anladım,
0: dahil olmuyor.
1: anladım.
0: Ana akışa dahil olmuyor. Ben de o günlerde şey 26.06.26'ya bakmıştım. Ve sonra dedim ki ben bu tarih geldiğinde benim için hayatımın en özel işlerinden birini yayınlayacağım. Ve çok şükür A ismini verdiğim bir çiftli ya da işte eski deyimle 45'lik ya da EP olabilecek. İki tane A yüzü ve B yüzü, senin güzel söyleminde Caner abi. A yüzü ve B yüzü olan bu A'yı, EP'sini, çiftlisini ya da single'ını, işte çeşitli şeyleri var. Karmaşık
1: Geçelim
0: buralarda ne
1: onları.
0: yazık ki.
1: Hadi ey kayıtlarını çıkardın ey aşk eri. İlk bölümü az önce
0: Evet.
1: dinledik. Muhteşemdi.
0: Evet. Ey Aşkeri ve Ey Benim Divane'yi çıkardım. Birisi Yunus Emre'den, birisi de Pir Sultan Abdal'dan ve bu ikisi benim sahnelerde, konserlerimde söylemeye

0: yaptığımla birlikte. Bu ikisini çıkaracağım gün de yıllardan beri yaptığım coverlar, yorumlar bunlar, düzenlemeler benim. Bunları bir gün çıkardığımda çok özel olması lazım diyerekten de bir türlü sıra gelmemişti kaydına ve yayınlamasına. O tarih 26.06.26 buna vesile oldu. Benim için de unutulmaz bir düzenleme, final hali ve yayın takvimi oldu. Çok mutluyum, gururluyum
1: Muhteşem
0: gerçekten bunun
1: olmuş.
0: için de.
1: Ama sen tabii sadece bu tarafında değil, felsefeden müzikolojiye uzanan, ses kayıda uzanan, ses felsefesine uzanan bir taraftasın ve çok güzel çalışmalar yapıyorsun. En son bir sürü iş yaptın. Biraz 21-27 Haziran'da Arke Müzik Kampı'nı biliyorum. Bir de önümüzde var galiba. Biraz da ondan bahsedelim kısaca.
0: Evet.
1: Haber
0: Evet
1: de verelim.
0: yani çok şükür şeyi beslemeyi ve desteklemeyi hep seviyorum. Müzik sadece sahnede çalınan, paylaşılan bir an değil. Onun arkasında bir sürü emek ve akıl koymak gerekiyor. Bunun için de felsefe öğrenciliğimi hiçbir zaman bırakmadım ve müzikolojiyle süsledim. Onu geliştirmeye de devam ediyorum. Bazen de Beyoğlu'nda yetişmiş çocuklar bunu iyi bilirler. Bazen de doğru zamanlarda inisiyatif almak gerekiyor. Şu an pek çok müzisyen dostumun, arkadaşımın derdi ve kaygısı olan, yani müziğin derinliklerine ve sanatsal arka planına inmek isteyen ve bunu da yeni müzisyen talibi olan, yeni müzik insanlarıyla paylaşmak isteyen dostlarım var benim çevremde, benim gibi. Onları müzikle ilgilenen insanlarla buluşturdum. Bir kamp düzenlemiştim Haziran ayının son haftasında Şirince'de, Arke'de. Arke bir sosyal bilimler kamp alanı, genellikle bu şekilde kullanılan bir yer. Matematik köyünün hemen yanında. Şimdi çok keyifli bir kamptı. Müzikle ilgili olan, enstrüman çalan ya da çalmayan seviyesi hiç önemli değil. Söyleyen, şarkı ya da söylemeyen herkesi buluşturduğumuz bir kamp oldu ve gerçekten çok donanımı yüksek, etkisi yüksek bir kamptı. Bu kadar keyifli bir kamptan sonra bunu bir daha tekrarlamayı karar verdik. Şu an tarihini kesinleştirmedik ama benim tarafımdan düzenlenecek bir yeni bir müzik kampının da müjdesi olsun. Belki bilenler ve takip edenlere orada buluşmak, hepimiz orada buluşmak nasip olur onlarla birlikte.
1: Şimdi senin sahne ismin Zeynel olduğu için Zeynel yazdığın zaman farklı şeyler çıkabiliyor. Seni takip etmeleri için yeni bir ipucun var mı? Zeynel Günbek'le birlikte mi Zeynel diye arasınlar? Nasıl arasınlar?
0: Spotify ve müzik platformlarında arıyorlarsa Zeynel yazmaları yetiyor. N harfinden sonra bir kesme işareti var. Zeynel olarak, apostroflu, aşık geleneğine gönderme yaptığım yukarıdan çizgiye kesme işareti. Öyle yazdıkları zaman pek çok dijital müzik platformunda bulabiliyorlar. Instagram'da ve başka sosyal platformlarda bulmaları zorlaşabiliyor. Orada da Zeynel Günbek, yani Zeynel Günbek olarak aratmaları yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok güzel işler yapıyorsun ve takipteyiz. Beni çok heyecanlandıran şarkı, deminki telefon bağlantısı trafiği arasında baştan girilmek zorunda. Yani girdik ama baştan sona dinlemek istiyorum yine. Bu kısa ama ufuk açıcı sohbetin için teşekkürler. Konserlerden konserlere gidiyorsun. Var mı şu anda bir önümüzde takip edilebilecek bir konserin buradan duyurmak istediğin?
0: Evet, şimdi hatta dün burada Faralya'da bir konserim vardı. Güneybatısından, Muğla'dan, güzel deniz kenarından bütün dinleyicilere de tekrardan sevgiler olsun. Dünkü Faralya konserimizi yaptık. Bir sonraki buluşmamız Akyaka Merkez'de Rahat da olacak. Ola ki Muğla'da, Akyaka'da yaşayan ya da tatil için orada olanlar varsa
1: Bir
0: Cuma günü.
1: tanesini tarihini söyle. Ha. Cuma günü Akyaka'da.
0: Cuma günü Akyaka'da Rahat'ta. Cuma'nın tam tarihini bilmiyorum ama
1: Tamam.
0: önümüzdeki Cuma Akyaka'da
1: İki
0: Rahat'ta
1: gün sonra.
0: buluşabiliriz. 2 gün sonra,
1: O zaman ne
0: aynen.
1: oluyor? Bugün 8 olduğuna göre 10. 10 Temmuz.
0: 10.
1: Süper.
0: 10,
1: Tam
0: te
1: bir
0: 10
1: sanatçı
0: Temmuz.
1: kimliğiyle günlerimi takip etmiyorum, akışa bırakıyorum diyorsun. Senden
0: Evet.
1: taptaze yeni çalışmalar, kayıtlar bekliyoruz.
0: Evet.
1: Haksızlığa ve zulme karşı duruşun ozanlarını modern dünyamıza taşımaya devam etmeni istiyoruz. Aynen bu şekilde devam et.
0: Görüşürüz.
1: Şimdi bu şarkıda Değişiklik az önceki enstrümanları saymıştım.
0: Evet.
1: Onur Güney Kumaş var galiba
0: Evet,
1: bariton
0: bariton gitarıyla gelecek
1: gitarıyla.
0: şimdi.
1: Davulda yine Emre Kılınçer var, müzik yönetmeni.
0: Evet.
1: Saksafonda Ozan Tura ve mızıkada da Tuncay Korkmaz var.
0: Evet.
1: Dersimi çalıştım. Zeynel'cim
0: Evet.
1: teşekkür ediyorum. TRT Radyo 3 dinleyicilerine söylemek istediğin son bir cümle var mı? Hem bu şarkıyı da anons et ardından.

0: Bundan.
1: Müzikle kalsınlar ve gerçekten kadim Anadolu'nun müzik seslerini takip etmeyi hiç bırakmasınlar. Nacizane biz de bu yolda bir köprü olabiliyorsak, geçmişle geleceği şimdi de anda Yunus Emre'nin deyimiyle hem anda buluşturabiliyorsak bize de ne mutlu diyorum. Ve şimdi Ey Benim Divane Gönlümü dinliyoruz.

Ey benim divane gönlüm, Zeynel'in yorumuyla dinledik. Taptaze bir kayıt, 26 Haziran'da yayınlandı. Dünya tarihinde düşüncelerinden, hak arayışından, türkülerinden dolayı duvarlar arasında kapatılmış sayısız isim var. Ama onlardan birisi Ruhi Su, hapishane günlerinde bestelediği mahpusluğu ve hasreti anlatan efsanevi bir eseri vardır. Ve biraz sonra bu şarkıyı dinleyeceğimiz hem kendi köklerinden hem de evrensel müzikten, çok kültürlü müzikten beslenen Gülcan Altan'ı radyomuzun telefonunda konuk edeceğiz. Ama önce Ruhi Su'ya yaptığı bu modern ve hafızamızı tazeleyen yorumuyla mahsus mahal Gülcan Altan, burası TRT Radyo 3.

0: Mahsus Mahal'a Gürcan Altan'ın muhteşem yorumunu dinledik. Kendi köklerini korurken hakikaten evrensel bir düzleme taşıyor. Sahnede yalnızca Türkçe ve Çerkezçe değil, İspanyolca, Baskça diye sıraladığımızda 20'den fazla dilde ustalıkla şarkı söylüyor. Ve şu anda telefonumuzun diğer hattında TRT Radyo 3'te Gürcan Altan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sesim geliyor mu?
0: Çok da güzel geliyor, tertemiz geliyor. Bu yoğun vaktinizde, yoğun günlerinizde bizimle birlikte olduğunuz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. İTÜ Türk
1: Ben
0: Müziği Devlet Konservatuvarı'nın öncesi var, sonrası var, daha da sonrası var. Yani sizi sınırlayamak mümkün değil, sınırlamak da istemem. Yani dünyadaki sevdiğim müzisyenler zaten sınırları buluşturan insanlar. Çerkez ezgileri, tangolar, cazdan devrim şarkılarına uzanan tam bir müzik insanı Gürcan Altan. Nasıl başladı bütün bu hikaye?
1: Öncelikle sevgili Caner Bekrim, çok teşekkür ediyorum kıymet verip çağırdığınız için. Benim
0: Ben
1: müziğim
0: de
1: de tam müzik mozaiğe uygun değil mi? Müzik mozaik.
0: Kesinlikle.
1: Sizin bu kült programınıza uygun bir şey olmuş böyle bu vesileyle.
0: Evet.
1: Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Stüdyoda da buluşmak dileğiyle.
1: Umuyorum, umuyorum. Ben profesyonel olarak müziğe 18 yaşlarımda, 17-18 yaşlarımda orkestra solistliğiyle başladım. Tarabi Oteli'nde Çetin'in Öntepe Orkestrası'nın solistlerinden biriydim. Çetin abi çok iyi bir caz şarkıcısıydı. Aysun Kocatepe'nin babası. Ve orada tabii ki turist kafileleri geldiği için ben dünya müziğiyle tanıştım orada. Birçok dilde şarkı söylememiz gerekiyordu. Sonrasında da evimde, tabii bizim evimizde Çerkezçe konuşulduğu için kültürüme bir merak uyandırdı ilerleyen yaşlarımda, yani konservatuara gittiğimde.

0: Ve buradan da zamanla fark ettim ki Anadolu'da söylenen bir ağıt, Kafkasya'da söylenen bir ağıt, Akdeniz'de ya da Latin Amerika'da söylenen bir ağıtın duygusu çok benziyor. Ben de bu ortak insanlık duygusunun peşinden gitmeyi seçtim diyebilirim burada.
1: İyi ki öyle yapmışsınız Gülcan Altan.
0: Teşekkür ederim.
1: Akademik disiplininiz de kuvvetli ve bunu hani akademiye bulaşanlar biliyorsun sınırların arasında sıkışabiliyorlar ama sen özgür bir müzikal yapısı da oluşturmuşsun. Nasıl besliyor ama yani hem temellerin
0: Sağ olun.
1: sağlam hem de içindeki
0: Sağ
1: o
0: olun.
1: duygu fırtınası çok güzel. Nasıl
0: Sağ olun.
1: besleniyorsun?
0: Sağ olun. Benim bu duygu fırtınalarım bitmiyor. Şimdi bile kalbim pıt pıt. Çok heyecanlanıyorum. 30 yıl geçirdim ama yine de o heyecan hep var. Bu müzik eğitimin bana önce dinlemeyi ve ayırt edebilmeyi öğretti, doğrusunu isterseniz. Akademik eğitimin beni böyle kalıpların içerisine sokmadı da ayaklarımı yere tam basmama sebep oldu. Bu bakış açımı zenginleştirdi ve gelenekten besleniyorum. Yani buna çalışıyorum ama bugünün sesi de olmaya çalışıyorum ama bunu hani notalarımla da yapmaya vesile oldu bu akademik kariyer. Bakış açımı zenginleştirdi.
1: Çok güzel. Peki yine az önce de söylediğim gibi İspanyolcadan Ladino, Basça'dan Abasa'ya hatta galiba bir Abasya devlet sanatçısı unvanınız da var
0: Evet.
1: Gülcan Altan olarak. Tebrik ederim.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
1: Müziklerin kardeşliği hakkındaki duygularınızı da almak isterim böyle yine kısaca.
0: Evet. Tabii ki temel amacım o doğrusunu isterseniz. Müzik sınırların olmadığı bir alan benim için. Yani bir dili konuşmuyor olabilirsiniz. Ben şimdi 25 dilde şarkı söylüyorum. Hepsini konuşamıyorum. Mümkün değil öyle bir şey. Ama size ne anlattığını hissedebilirsiniz. Farklı kültürlerin müziklerini icra etmeye çalışırken onları böyle bir egzotik, etnik müzik gibi değil de insanlığın ortak mirası gibi düşünüyorum. Yani her dilin korunmaya imkanı var. Yani korunmalıdır. Böyle düşünüyorum. Çünkü bir dil yok olduğunda sadece kelimeler değil o halkın dünyayı algılaması, anlatış şekli de kayboluyor. O yüzden de böyle çok kültürlü bir müzikal çerçeve belirledim kendime diyebilirim.
1: Aynen devam diyorum ben kendi adıma.
0: Sağ
1: Yakın
0: olun.
1: zamanda Devrim Şarkıları albümünüzü dijital platformlarda buluşturdunuz
0: Evet.
1: hepimizle, müzikseverlerle. Ruhi Su, Mikis Theodorakis gibi başka başka çok güzel. Yani albümü bence programı yakalayanlar kapatır kapatmaz Devrim Şarkıları'nı açmalarını tavsiye ederim.
0: Sağ olun.
1: Bu eserleri yorumlamak, toplumsal hafızayı güncel tınıyla bugüne taşımak sizin için nasıl bir anlam taşıyor? Adaletsizlik ve yaşadığımız sistemin sıkıntılarını da
0: Evet.
1: dahil ederek.
0: Evet. Şimdi bu albümleri hazırlarken tabii amacım nostaljik albümler yapmak değildi. Çünkü bu şarkılar dünya halklarının adalet, özgürlük ve barış arayışının sesi esasında. Hepsinin bir hikayesi var. Çok yaşanmış hikayeler bunlar. İşte Ruhi Su ve Mikis Theodorakis gibi büyük ustaların da eserleri bugün hala dinleniyorsa bu konuların hala canlı olduğu ve ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor. Ben bu şarkıları büyük bir saygıyla ama kendi yorumumla naçizane seslendirmeye çalıştım. Çünkü müzik ancak yeniden söylendiğinde canlı kalabiliyor. Böyle bir yorum benimki de. Umarım severler ve o hikayelerin içinde biraz gezinirlerse şarkıların anlamı biraz daha büyüyor.
1: Kesinlikle öyle. Seçimlerde çok doğru, çok hoşuma gitti. Peki sevgili Gülcan Altan, bugünlerde nerelerde nasıl dinleyebiliriz sizi? Ne projeler var? Gelecekteki rotalar neler? Hepsini bir arada konuşalım.
0: Tabii. Şimdi son dönemlerde ağırlıklı olarak böyle tekli şarkılar çıkardık. Dijital platformlarda hepsi var. İşte demin çaldığınız çok teşekkür ediyorum Mahsus Mahal gibi.
1: Çok güzel bir
0: Ve
1: yorum. Bravo.
0: çok sağ olun, sağ olun. Canlı performans benim için ama hala müziğin en güçlü yeri. Dinleyicilerimizin gözünün içine baka baka onlarla aynı sesi ulaşabilmek. Yani duyguyu paylaşabilmek çok kıymetli. Ben şimdi İstanbul Bodrum arası yaşıyorum. Bodrum'dayım. O yüzden burada da böyle caz müziği gibi etnik caz müziğine yer veren mekanlar var neyse ki. Oralarda sahne alıyoruz ve bu sahnelerden bir tanesi de burada Dibekli Han diye bir kültür merkezi var. Çok güzel bir yer.
1: Evet.
0: Onun içinde Peratayı diye bir restoranda müzik kulübü gibi aynı zamanda oradayım bu Temmuz ayında 11 Temmuz'da ve 31 Temmuz'da orada sahne, yani konser yapacağız. Bekleriz yakında
1: Tabii,
0: olanları.
1: tabii ki. Gelecek projelerinizi de programımıza stüdyoda konuk olduğunuzda eğer
0: Tamamdır.
1: yakında bir şey yoksa alalım. Çünkü dinleyeceğimiz
0: Seve
1: şarkı da
0: seve.
1: bir efsane. Yani Cahit Berkay'ın imzasını taşıyor.
0: Evet.
1: Hem sizin o şarkı ile ilgili düşünceleriniz ve demin Zeynel'de de yaptığım gibi sizin anonsunuzla şarkıyı başlatmak isterim. Müzik Mozaiği'ye, TRT Radyo 3'e katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Gülcan Altan.
0: Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız ki biz de böyle ses olabiliyoruz.
1: Karşılıklı.
0: Bu sağ olun. Dinleyiverin Gari tabii ki kült bir şarkı biliyorsunuz ve Moğolların Cahit abimizin izin verdiği, söylememize izin verdiği bir şarkı. Biz de naçizane yorumlamaya çalıştık. İşte Hami Barutçu, Aydın Karabulut, Murat Güner ve Tayfun Balarısı gibi Türkiye'nin en iyi müzisyenleriyle hücum kayıt tekniği bunlar. Girdik, çaldık ve çıktık. O yüzden günahıyla sevabıyla umarım beğenirler. Yeni kayıtlarla devam edeceğiz. Yine sonbaharda çıkacak şarkılar var. Biraz kendi şarkılarımla uğraşacağım. Valla bir köprü gibi olmaya çalışıyoruz müzikal kimliğimizle. Zeynel'i de biraz önce dinledim. Ne kadar kıymetli eserleri var.
1: Evet.
0: Hemen takibi alıyorum.
1: Hemen
0: Hemen
1: birlikte çalışmanıza
0: görüşmek
1: da vesile
0: isterim.
1: olmak isterim. İnşallah yaparsınız mı?
0: Gerçekten bir kapı açıldı. Çok memnun oldum. Tekrar tekrar bütün dinleyicilere ve seyircilere çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde size ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. 17 Haziran 2026'da çıkan hangi türküyü dinliyorum? Çünkü şarkı demek buna çok şey değil.
0: Evet, dinleyiverin
1: Gülcan Altan'dan geliyor.
2: gari. Baylar, bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir manimiz var. Dinleyiverin gari.

0: Dinleyiverin Gari, Gürcan Altan'dan dinledik. Onun çok kültürlü müzik dünyasına da teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz. Bu hafta da umut ve sevgi dolu şarkılar, yurtta barış, dünyada barış diyen atamızın izindeydik. Dünyadaki tüm canlıların barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Daha güzel bir dünya ulaşmak her zaman elimizde sevgili dinleyiciler. Gelen her gün ve aldığımız her nefeste beraber yaşam yeniden başlıyor. Her çarşamba TRT Radyo 3'te 12 haberleri biter bitmez saatler 12.45 geçe sizleri müzik mozaiğe, pop müzik dünyasının dünü ve bugününe bekliyoruz. TRT İstanbul Radyo Stüdyoları'nda bugünkü canlı yayında teknik yönetmenim İbrahim Türksoy bizimleydi. Müzik mozaiği hazırlayan ve sunan ben Caner Beklim. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hoşça kalın diyorum. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik ve barış dolu günler, geceler.
1: Mozaik programı hazırlayan Caner Beklim.

0: Büyük senfoniler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir çarşamba günü yine sizlerle birlikteyiz. Büyük senfonilerde değerli maestromuz Cemil Can Deli Orman'la birlikte. Hoş geldin Cemil.
2: Herkese merhabalar efendim.
1: Evet efendim, bugün çok değişik olacak programımızın akışından, farklı bir akış. Çünkü senfoniler, büyük senfoniler, ama Cem'i program başladığından beri abi yapalım şunları da şunları da yapalım derken en çok gündeme getirdiği eserlerden biri. Stravinsky'nin Bahar Ayini.
2: Evet, seni zor ikna ettim.
1: Yok yani. Evet, bir önemli olan bu büyük eserleri de gündeme getireceğiz ara sıra sizinle. Senfoni bulamadığımızdan değil.
2: Değil.
1: Evet. Üzerinde durulması gerekli olan bir eser. Şimdi bir eser düşünün, döneminde besteleniyor ve eser bittikten sonra olan olaylar, eleştirmenlerin Ateş Kuşu ve diğer eserlerinden sonra biz çok daha olağanüstü bir eser beklerken
2: Petruşka'da
1: karşımıza felaket bir eser çıkıyor diyen eleştirmenler. Eser başladığında salon birbirine giriyor. Kavgalar, ciddi kavgalar.
2: İşte bunu çok seviyoruz.
1: Evet. Ve kaçan bir Stravinsky ve tiyatronun arka penceresinden, ki o pencere bugün kutsal pencere olarak Paris'e gidenler tarafından ziyaret edilebilir. O kaçtığı pencere dışarıya. Ve böyle bir eser ortada iken ve o dönemin müzik eleştirmenleri, müzikologları, eserin teknik anlamda analizlerini de yerin dibine sokaraktan yazdığı yazılar.
2: Doğru.
1: Dinleyicinin, izleyicinin anlamamazlıktan kaynaklanan eseri ve birdenbire bir sayfa çevirmesi.

0: çevriliyor ve bütün büyük şefler
1: Evet.
0: bahar ayinsiz yapamıyor.
1: Yapamaz. Yapamaz, evet.
0: Şimdi hem psikolojik anlamdan hem teknik anlamdan analizini bekliyorum bu eserin. Ne notalarda ne var da eleştirmenler, müzikologlar saldırdılar. İfade olarak ters gelen neydi?
1: Evet.
0: Hepsi sende şimdi.
1: Evet, Bahar Ayini benim çok önemsediğim bir eser. Programa başladığımızdan beri biliyorsun hep satır aralarında sana söylüyorum Bahar Ayini koymalıyız. İşte programımızın adı Büyük Senfoniler. Yani aslında burada bir kavramsal bir çelişki yok. Bunu da bir büyük bir senfonik yapıt olarak görmek lazım her şeyden önce. Ama benim bu eseri özellikle bu programda istememin sebebi Bahar Ayini'nin adeta Beethoven 9'un müzik tarihinde bıraktığı etkiyi bırakmış olması. Yani müzik tarihine Bahar Ayini'nden öncesi ve sonrası olarak böyle bir pencereden bakmak mümkün. Nasıl Beethoven 9'dan öncesi ve sonrası olarak bakabiliyoruz? Bu da mümkün.
0: Ama
1: Beethoven 9.
0: yorumdan sonra yani ilk
1: Evet.
0: temsilden sonra olan bir kalıcı etki
1: Anlatacağım.
0: değil. Öbürü çok başarılıyken
1: Evet.
0: bu Bahar Ayini birdenbire Stravinsky'ye atılan bir tokat.
1: Tokat.
0: Dolayısıyla o etki ne zaman başlıyor? Nasıl pozitif hale dönüşüyor?
1: Biraz yine Beethoven 9 üzerinden yürümek istiyorum. Detayları da anlatacağım. Dediğim gibi çok önemli bir eser. Bak, Beethoven 9 da çok çarpıcı bir etki bırakmıştı. Bir senfoni böyle olabilir mi sorusu. Bu ne biçim senfoni? Bu ne biçim eser? Bu nasıl bir orkestrasyon? Bu ne kadar müzik estetiği soru işaretlerle dolu? Bu ne kadar çarpıcı? Bu ne kadar insana direkt ulaşmayan, alışılmışın dışında olan bir şey. Beethoven 9'un da gördüğü tepki buydu. Yani formların dışına çıktığı büyük bir devrim yarattı. Bahar Ayini de en az Beethoven 9 kadar yeni bir sayfa açtı müzik tarihinde diye düşünüyorum. Yani bu öylesine büyük bir sayfa ki çok basit bir örnek vermek istiyorum. Ben mesela film müzikleri hepimizin değil mi akıllarında kalan işlerdir. Çok dinleyicilerin de çok sevdiği işlerdir. Ben film müziği dinlerken Bahar Ayini dinliyorum ya. Ne bileyim yani Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, işte bu Hans Zimmer'ler, John Williams'lar. Ben Bahar Ayini dinliyorum bunları dinlerken. Yani Bahar Ayini olmasaydı John Williams olur muydu? Yani bugün bir Yüzüklerin Efendisi'nin müziği olur muydu? İşte çok sevilenler bunlar aklımda kalan bilmiyorum. Diğerlerini de siz düşünün.
0: Neler var canım yani Hans Zimmer eserleri var.
1: Hans Zimmer dedim. Evet, John Williams dedim. Yani ben hep Bahar Ayini dinliyorum bu bestecileri, bu filmlerin müziklerini dinlerken. Yani bu alanı Bahar Ayini açtı. Nasıl yaptı bunu? Şöyle, öyle bir eser ki bir önceki dönemin müziğine baktığımızda düzen görüyoruz. Simetri görüyoruz. Ve biraz da tabii bale müziği, sahne müziği olarak bakmak lazım Bahar Ayini'ne. Bu bir bale müziği nihayetinde. Ve dans edilebilir olmalıdır bir müzik. Bir dans müziği, bir bale müziği. Önceki dönemde bu formlar vardı. Hepsini kırdı Bahar Ayini. Yani enstrümantasyon limitlerini zorladı. Bunu bölümleri anlatırken detaylı anlatmak istiyorum bölüm bölüm. Şimdi burada ne oldu? Bir anda sürekli ölçülerin ve aksanların değiştiği bir müzik geldi karşımıza. Yani bir ölçü, bir düzen hissiyatı kayboldu. Bir sarsıntıya dönüştü. Bir sarsıntıya dönüştü bir anda. Alışık olduğumuz düzen. Bernstein diyor ki Bahar Ayini'nden sonra müziğin ağırlık merkezi değişmiştir diyor. Çok seviyorum onun bu sözünü. Hakikaten ağırlık merkezi değişti. Ritim çok farklı bir unsur olarak ortaya çıkmaya başladı. Ritmik unsurlar bir başrol seviyesine çıktı ilk defa müzikte. Armoni olarak baktığımızda tonalitenin çok önemli olmadığını görüyoruz. Çok ilginç yapılar var Bahar Ayini'nin içinde. Biraz terminoloji bilen, biraz müzik bilen dinleyicilerimiz şu anda söylediğimi anlayacaklardır. Dizonansı zaten hepimiz biliyoruz ama bu meşhur bir şey vardır, akoru vardır. Agurs akoru. Mi bemol majör, yedili ve mi majör, fa bemol aslında fa bemol majör. Yani bu kadar dizonans bir akorun bir çekiç efekti yarattığı. Yani insanın kafasına vururcasına bir büyük bir dizonansın. Yani çok efektif. Burada bahsettiğim şey bir çok çarpıcı bir efektif tonalite kullanımından bahsediyorum. Yepyeni bir kapı açtı. Kocaman bir orkestra bir bale müziğinde kullanan devasa bir perküsyon grubu. Kaç korno, 8 korno, trompetler, 5-6 tane trompet, Wagner tubalar. Çok devasa bir yapı ve en önemlisi bahar ayininde müziğin yücelttiği şey ilkel bir kabile töreni diyelim. Yani müziğin tarif ettiği şey aslında ilkellik, arkaiklik. Çok çarpıcı bir konu.
0: Şimdi kendi dönemine göre bu anlattığın şeyler bana biraz o dönemin deneysel müziği gibi geldi. Yani bu deneysellik belli açılardan tuttu. Leonard Bernstein ağırlık merkezi müziğin değişmiştir dedi ama gömülürken göğsünün üzerine Mahler 5'in
1: Mahler
0: partisyonunu koydular. Yani
1: beş.
0: bahar aynını koymamış. Mahler'i koymuş. Yani dolayısıyla onun bakış açısıyla da değerlendirirsek bu bir deneysellikle başlayan bir atılım. Dolayısıyla teknik bir form ifade ediyoruz şu anda müzikle ilgili.
1: Bak çok basit bir örnekle anlatacağım Bahar Aynin'i. Şimdi müzik başladığında müzik tarihinin en ünlü fagot sololarından bir tanesini duyacağız. Bir fagot açılışıyla başlayacak. Detaylı anlatacağım bölümleri ama eserin genelini bu fagot solosu üzerinden anlatmak istiyorum. Bestecinin fikrini ve devrimsel niteliğini. Bu fagot solo çok tiz yazılmış bir solodur ve kabusudur fagotçuların. Çok zordur çalmak. Ya fagotta yazılmaması gereken bir sestir o. Çünkü çalamaz fagot onu. Hiçbir bestecinin yazmaması, bir esere başlamaması gereken bir sestir bu. Enstrümantasyonda, akademide. Bildiğimiz kural budur. Bu sesle başlayamazsın bir esere. Yani bir fagotçu bunu gördüğünde der ki yani bu bir besteciydi, bu bir müziği bilmiyor der herhalde. Böyle bir sesle başlangıç. Neden böyle bir başlangıç yapıyor Stravinsky? Bir bahar ayini, eseri konuşacağız ama baharın gelişini düşünelim hep birlikte. Ve bir kuzey kabilesi düşünelim. Bir pagan kuzey kabilesi. Baharın gelişi, güneşin doğması, yani yerdeki karın, buzun belki bir miktar erimesi ama buzun kalması. Onun altından bahar gelince de bir tomurcuk çıkacak. Ben de o fagot solo hep bak bunu çağrıştırıyor. Stravinsky de çok iyi anlatıyor. O tomurcuğun o buzu kırması ya o kadar zor bir şey ki bir küçücük bir tomurcuk yeşillenen bir yaprak parçası devasa bir buz kütlesini kıracak ve yukarı çıkıp yeşillenecek, bahar gelecek böylelikle. Yani baharın gelmesi böylesine sancılı bir şey, anlatabiliyor muyum? Bahar çat perdelerimizi açtık ve güneş doğdu değil. Çok sancılı geliyor doğa için.
0: Şimdi bu İtalya'da bir bahar gelişi değil, Rus
1: Rus
0: pagan,
1: paganı. Aynen.
0: anlatabiliyorum. Dolayısıyla da buzun örneği ülkeye göre veriliyor yani.
1: Şimdi bunu dinlerken
0: İtalya'da böyle bir buz kırma zorunluluğu yok o tohumun ama yani ülkenin o şartları da göz önüne alarak dinlemek
1: Ya
0: gerekiyor
1: bak
0: mesela.
1: sadece İtalya'da da böyle. Bir ağaç tomurcuk açacak ya, çiçek açacak. Bu bir şey kırması gerekiyor bu ağacın. Bu tomurcuğun bir şeyi kırarak çıkması
0: Kılıfını
1: gerekiyor.
0: patlatması lazım
1: Patlatması
0: içinde.
1: gerekiyor ve bu çok güçsüz ve çok yavaş olan bir süreç. Çok zorlayıcı bir süreç. Dolayısıyla ben hep o buzun altından buzu kıracak bir şeyi düşünüyorum. O yeşerecek o yaprağı görüyorum. Şimdi fagot solosunu dinlerken ne olur bunu düşünün. Fagotçu ne kadar zorlanıyor bunu çalarken. O sesi çıkartmak için. Ve arkasındaki armoniler, oradaki o sıkışmışlık hali, o kendini aşma hali, baharın gelişi, baharın uyanışının yarattığı sancı. Şimdi bunu niye anlattım? Baktığımız zaman bunun böyle yazılmasını bir enstrümantasyon tekniği açısından bir hata olarak görüyoruz. Yazamazsın kardeşim bu sesi fagota. Otur adam akıllı bir ses yaz da. Hani değil mi?
0: Çalalım şunu.
1: Çalalım şunu yani. Ama işte öyle değil. Ya bu küçücük örnek Bahar Ayini'nin bence tüm hikayesini, tüm amacını çok iyi anlatıyor.
2: Başlatalım o zaman.
1: Başlatalım. Ama şöyle, şimdi iki bölümden oluşuyor. Ben

0: İlk bölümden sonra bir keselim istiyorum. İkinci bölüme geçmeden önce de bir girizgah yaparız. Bölümleri tek tek isimlerini de en azından bir verelim ki yani film şeridi gibi akan sahneleri de canlandırsın dinleyiciler gözlerinde
1: Tamam.
0: arzusundayım.
1: O zaman ilk fagot solo'dan sonraki
0: Şimdi fagot solo
1: birinci temayı verelim.
0: girişi dedik. Aynen bu baharın uyanışı diyelim. Yeryüzünün kutsanması ve giriş
1: Evet.
0: olarak geçiyor partisyonda. Sonra efendim baharın kehanetleri adını verdiği bir bölüm duyacağız. İşte burada bu bahsettiğim çekiç gibi olan dizonans akor seslerini
1: Çalalım mı onu
0: duyacağız.
1: da?
0: Onu da şimdi hepsi akacak. Hepsini
1: Tamam.
0: çalacağız.
1: O zaman ben kesitlere senden gelen
0: Ben
1: komutlara
0: keseceğimiz
1: göre.
0: yeri
1: Tamam.
0: söyleyeceğim aynen. Sonra efendim bir kabile ritüeli, kabilenin bir kabileden kaçış yahut kaçırma ritüeli adını verdiği bir saldırgan bir müzik. Adeta bir kabile vahşiliği, ilkelliği dinleyeceğiz birinci bölümde. Daha sonra bahar danslarını, dairesel danslar olacak hep. Çok ilginç bir döngü. Çok seviyorum ben bu bölümleri. Eserin sakin anlarından bir tanesi ama hep ayinsel, hep törensel bir şeyi var. Sonra bir rakip kabilemiz var. Bir savaş olmalı, ölüm olmalı değil mi? Bu şeyin içinde kabilenin. Bir rakip kabile var. Bu neden rakip kabile? Bunun tehlikesi ölüm yani hep değil mi?
1: Evet.
0: Karşılığı ölüm yani bunların. Ve korkulan bir ölüm değil, kolay ölümler bunlar. Değil mi? En sonunda zaten adanacak ve hani
1: Kurban.
0: kurban kesilecek. Rakip kabilenin ritüelini dinleyeceğiz efendime söyleyeyim. Sonra bir bilgemiz var, bir yaşlı adam. Kabilenin bilgesi anlatılacak. Yine ağır bir tören havasında. Sonra bilgenin kendisi anlatılacak. Ve sonra en son birinci bölümde toprağın dansıyla bitireceğiz. Çok zor bir bölümdür burası da. Yani nefessiz dinleyeceğiz diye tahmin ediyorum tüm bu geçişleri. İstersen başlayalım, sonra ikinci bölümde keseceğim.
1: İyi de bir yorumumuz var.
0: Yorum benim için çok önemli biliyorsun. Blaise benim hocam.
1: Evet.
0: Bence Stravinsky'nin en iyi yorumunu yaptı. Stravinsky gibi bu arada şeye takık bir adamdır. Obsesif bir adamdır Pierre Blaise. Ritim, artikülasyon ve aksan takıntısı vardır Pierre Blaise'in. Öyle çalışır orkestrayla. Stravinsky de öyle bir adam. Onun provaları da öyledir. Ritim konuşur hep. Aksan konuşur. Artikülasyon konuşur. O açıdan bence gelmiş geçmiş en iyi kayıt. Bilmiyorum sen hemfikir misin benimle ama.
1: Yani çok güzel bir yorum kesinlikle.
0: Evet.
1: Birkaç tane daha var ama
0: Evet.
1: Pierre Boulez yorumu da gerçekten çok değerli bir
0: Hadi
1: yorum.
0: başlayalım
1: Hadi
0: bakalım.
1: başlayalım.
0: Hepsini dinlemiş olalım bugün.

0: son bölümü dinlerken Cem'i görmeliydiniz, öyle diyeyim.
1: Evet, gerçekten muazzam bir eser. Bilmiyorum yani, bir sadece bir profesyonel müzisyen olarak değil, yani klasik müziği günümüzde klasik müzik dinlemeye alışkın olmayan bir insana bile, sevmeyen bir insana şunun hikayesini anlatsak, şunun sahnelerini anlatsak ve dinletsek, insan ya kaybolur, kaptırır kendini. Yani buna karşı durabilecek birisini tanımıyorum ben, bilmiyorum.
0: Var.
1: Var mı?
0: Rimski-Korsakov.
1: Rimski-Korsakov. Hocası, evet.
0: Hoca, ilk gittiğinde Rimski-Korsakov'a, uh-huh. Rimski-Korsakov'un oğlu Stravinsky'nin arkadaşı.
1: Evet.
0: Hele bilmiyorum, hatırlamaya çalışıyorum ama herhalde Vladimir Rimski-Korsakov mu, öyle peki ismi var. Yanlışsa özür diliyorum. Götürüyor babasına. Babası da takip ediyor, dinliyor. Diyor ki sen iyi bir besteci değilsin diyor. İyi bir besteci diyor olabilmen için önce diyor benim öğrencilerimden biraz ders al.
1: Evet.
0: Biraz kendini yetiştir. Benim arzu ettiğim seviyeye gelirsen o zaman ben sana ders veririm, evet, diyor. Bir besteci olarak ne kadar acı bir söz değil mi? Yani hiç yaşamak, evet, istemem öyle bir şeyi.
1: Evet.
0: Ondan sonra da daha sonraki gelişmelerde kaldı ki Rimski-Korsakov'u da çok seven, etkileşimi olan bir eserlerinde, özellikle mesela Ateş Kuşu'nda, evet, bunu çok rahat izlersiniz, Rimski-Korsakov'un etkilerini. Evet. Daha sonra ama ders vermeye başlıyor kendisiyle, çalışmaya başlıyor. Ama en başta iyi bir besteci değilsin diyor, yetişmen lazım.
1: Çünkü besteci değil. Yani ilginç, Stravinsky, Marinsky bağlantısını biliyorsun. Marinsky'nin içindendir Stravinsky.

0: Her
1: Öyle
0: sene
1: mi?
0: tabii festivali yapılır. Konser salonlarından bir tanesi Stravinsky Hall'dur. Orada şeyini yönetmen onun. Yaylı çalgılar için Do majör konçertosunu. Çok zor bir eserdir. Şöyle niye söylüyorum bunu? Babası Marinsky'de bas. Yani benim için o çok büyük özelliği olan bir besteci. Bir
1: Kolay
0: yandan
1: eseri var
0: Marinsky
1: mı?
0: bağlan efendim.
1: Kolay eseri var mı?
0: Ya şöyle neoklasik eserlerini de bugün belki biraz konuşuruz. Neoklasik tabii ki farklı bir yapı ve çok ilginç. Neoklasiğe daha sonra dönüyor. Müzik yapısına baktığın zaman neoklasik eserlerin daha sade olarak şey yapabiliriz. Yine Stravinsky Festivali'nde Psalms Senfonisi var.
1: Evet.
0: Çok ilginç eserleri var. Dediğin gibi bir besteci aslında hukuk okuyor Stravinsky. St. Petersburg'da. Babası Mariinsky Tiyatrosu'nda bir bas. Fakat işte besteciliğe olan hevesi. Yani şaşırmıyorum Korsakov'un bir önce sen şunu yap da görelim demesine.
1: Konservatuara girmek için de çok yaşlısın diyor. Ne
0: Evet.
1: kadar?
0: Tabii
1: Kaç yaşında?
0: Rusya'da biliyorsun erken
1: Evet.
0: başlıyor işler.
1: Yaşlı buluyor konservatuar için.
0: İşte efendim böylesine bir eser. Biraz Stravinsky'yi konuşmaya başladık. Şöyle azıcık anlatalım besteciyi. Bir Rus besteci Stravinsky ama Rus kimliği gerçekten çok dolu, çok ön planda. Ben Fransız da görmek mümkün. Yani Fransız renkleri de görmek mümkün Stravinsky'de. Her şeyi, ya Stravinsky'de birçok şeyi bulmak mümkün. Film müziğine kadar bağladım daha programın başında. Çok zengin bir müzikal yapısı var. Üç dönemi var Stravinsky'nin. Rusya dönemi, Fransa dönemi ve Amerika dönemi. Çok ilginç bir bilgi. Bu bahsettiğin eserler bak. Ateş Kuşu, Petruşka ve Bahar Ayini. Onun Rus dönemine dahil ettiğimiz eserler. Yani Rus kültürü kaynaklı, temelli, oradan beslendiği eserler. Stil ve form olarak da birbirine yakın eserler. Daha sonra dediğim gibi bir neoklasiğe yöneldiği bir dönem var. Çok ilginç bir dönem. İşte Pulcinella, bu bahsettiğim Do majör senfonisi efendime söyleyeyim. Ve daha sonra da çok ilginç bir şekilde seriyal müziğe döndüğü bir dönem var. Schönberg'i, Webern'i kabul etti. İlk başta eleştirip yakınlaşmadı, daha sonra kabul ettiği. Hatta Schönberg'le daha sonra Los Angeles'ta aynı mahallede bile yaşamışlar. Bir, çok ilginç detaylar var. Bilmiyorum başka bir eserini yapar mıyız? Belki de yaparız, konuşuruz. Stravinsky'de anlatacak çok şey var. Ama şöyle bir sürgün bestecisi olarak bakmamak lazım Stravinsky'ye. Savaş patlak verince geri dönemiyor biliyorsun Rusya'ya.
1: Evet.
0: İlginç bir hayatı var. Paris'te çalkantılı bir hayatı var Stravinsky'nin. Üzerine çok konuşulmuş bir özel hayatı var. Hatta filmi de yapıldı galiba. İzleyemiyorum ben o filmleri. Sen izledin mi bilmiyorum. Coco Chanel filmi.
1: Yok, izlemedim.
0: İşte Stravinsky ile olan ilişkisi vesaire. Paris'te evine davet etmesi. İlginç. Şöyle müzik dili olarak Stravinsky şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bakayım bu doğru çevrildi mi? Müzik özünde hiçbir şeyi ifade etme gücüne sahip değildir. Şöyle, müziğin bir şey ifade etmesi, bir şey betimlemesi gibi bir kaygısı yoktur. Müzik var olan bir gerçekliktir. Müzik bir gerçekliktir. Bir misyon yüklemeye gerek yoktur müziğe. Böyle bakan birisin. Beethoven'ın devrimci yönünü konuşmuştuk müzikte neler yapmak istediğini. Stravinsky de biraz müzik felsefesi, müzik estetiği, felsefesi üzerinden bir bakalım. Böyle söylüyor. Müzik vardır diyor. Ona bir şey, görev yüklemenize gerek yoktur diyor. Görevden de yukarıda bir şeydir. Bir gerçekliktir. Hayatımızın bir gerçekliğidir diyor. Efendime söyleyeyim öyle bir besteci ki neleri değiştirdi? Ritim dediğim gibi başında değişti. Yani melodi ve armoni kadar önemli bir faktör haline geldi ondan sonra. Orkestrasyon değişti. Fagotu anlatmıştım. O kadar çok şey var ki. Enstrümanların sınırlarını zorlayan, limitlerini zorlayan o kadar çok şey yaptı ki. Ve tabii ki bir ostinato tekniği. Yani minimalizm dediğimiz bu Steve Reich'ın, Philip Glass. Ben Philip Glass'ı dinlerken de duyuyorum Bahar Ayini. Açıkçası. Yani sonrasının birçok bestecisinde Bahar Ayini duyuyorum ben. Stravinsky duyuyorum. Bunu bulmak mümkün. Bu kullandığı ostinatın bir minimalizminde kaynağı oldu.

0: film müziğini zaten söyledim. Caz çok önemli. Yani cazın yeni başladığı bir dönem bu. Ve müziğini de caz da kullandı.
1: Çok.
0: Çok kullandı.
1: William Tobias, Amerikalı bir müzisyen. Stravinsky'nin Bahar Ayini ile ilgili şöyle diyor. Yani Bahar Ayini diyor, teknik anlamda, müzikal anlamda, ifade etme anlamında diyor, bir devrimdir diyor. Yani
0: Devrim, evet.
1: onun bu açıdan bakabilirsiniz. Ama diyor, Bahar Ayini'nin bir de psikolojik tarafı var, psikanalizi var diyor. Buna kimse değinmiyor. O rahatsızlığı veren, insanlara rahatsızlığı veren aslında insanoğlunun içinde saklamış olduğu gizli dürtülerin, vahşi içgüdünün, ilkelliğin.
0: Evet.
1: Bir şekilde diyor, dile getirilip ortaya konulduktan sonra her bir notanın çivi haline getirilip bu ilkelliğin insanın kafasına çakılmasıdır.
0: Daha iyi bir açıklama düşünemiyorum. Daha iyisi olamaz.
1: Olamaz değil mi?
0: Daha iyisi yani olamaz.
1: Dolayısıyla evet. diyor, rahatsızlığın altında evet. yatan şeylerden bir tanesi de
0: müthiş.
1: Budur bu. Diyor. Yani evet. işin müzik tarafı, teknik tarafı, partisyon, nota tarafı bir taraf. Ama bu taraf diyor, o üzerine hiç insanoğlu diyor gitmiyordu onun üzerine.
0: Bravo. Nefis bir,
1: mesele bu diyor.
0: Nefis bir tanımlama. Daha iyisini düşünemiyorum. Tam olarak Bahar Ayini bu işte.
1: Evet.
0: Yani bir müziğin insanın içindeki o gizli, hiç açmadığımız o ilkelliği ortaya çıkartması, hissettirmesi ve bunu çırılçıplak bize sunması bazen ne kadar rahatsız edici bir şey oluyor. Yani işte bunun için var bu müzik ya.
1: Salon,
0: bunu yapmak
1: salonda
0: istiyoruz.
1: Salonda herkesin önüne bir ayna koyuyor yani.
0: Herkesin önüne bir ayna koyuyor kesinlikle. Evet. Diyorum ya, yani konsere gelmiş birisi öyle bir tecrübe yaşar ki konser salonundan çıktığında o salona girdiği kişi değildir. Artık değişmiştir, bitti. Her ne olursa olsun nitelikli, iyi düşünülmüş bir müzik şölenine, ayinine, konsere ucundan bile temas etmiş olsa artık o değişmiş bir kişidir.
1: Peki o zaman şunu da sorayım.
0: Peki.
1: O salondan dışarı çıkan izleyici vardı ama bir de pencereden dışarı çıkıp kaçan bir Stravinsky vardı. Onda da değişime onda da değişime uğradı mı acaba Stravinsky de değişti mi bu eserden sonra?
0: Vallahi bence her şey o kadar organik ve doğal ve olması gerektiği gibi gelişmiş ki. Yani böyle olmalıydı bunun premieri. Bir yandan şunu da söylemek lazım. Bak, bilmiyoruz neler olduğunu. Bu bir bale. Yapılamaz bir bale. Yani koreografın bir müzik okuyamama gibi bir durumu var. Koreografla ilgili bir sıkıntılar var bildiğim kadarıyla. Piyanoda koreografı çalıştırıyor vesaire. Dans edilemez bir bale bu. Yani insanın, yani
1: dans
0: dansçıların...
1: yok ki, tapınma ya da bir
0: evet.
1: ilkel bir tören var.
0: Tören.
1: Dans ritmi yok ortada aslında.
0: Evet.
1: Yani
0: çok merak ediyorum o günü, o premier gününü, biliyor musun? Gerçi onu herkes merak ediyor. O gün orada neler oldu acaba?
1: Ya ki orada olmayı isterdim. Ama arka koltuklarda. İki tarafın arasında kalmak istemezdim.
0: Evet, ne kadar zamanımız kaldı. Devam edelim mi?
1: Ne de ne güzel. Pierre evet. Monteux yönetiyor ilk
0: evet,
1: şeyi. Öyle. Yani yaşayan, günümüze evet. kendini taşımış birisi. Araştırdım, bulamadım Pierre Monteux'un o geceyle ilgili düşüncelerini.
0: Yok değil mi?
1: Bulamadım. Belki
0: mutlaka
1: vardır,
0: vardır
1: bilmiyorum.
0: Vardır,
1: daha ondan dinlemek lazım.
0: Yani
1: asıl, çünkü onu günümüze taşıyan, bilinen en büyük isimdi.
0: Evet. evet.
1: Ama keşke, hani kimse de sormamış. Yani ben Pierre Monteux'un o akşamla ilgili
0: evet.
1: vardır mutlaka bir yerde de, nerede yayınlanır, ne olur? Ama çok merak ediyorum doğrusu.
0: Evet, dinleyicilerimiz de belki bakarlar. Onlar
1: bakarlarsa
0: da
1: bize
0: her
1: bir mesaj. Evet, devam edelim mi?
0: Peki Varsın. Devam edelim. Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum ama bunu hepsini dinlesin arzusundayım gerçekten bu
1: verelim.
0: Sefer programda. Şöyle biraz anlatayım. İkinci bölüme geçtik. Şimdi birinci bölümde ne dinledik? Karanlık bir bölüm dinledik. Bir kabile dinledik. Bir topluluk dinledik. Şimdi ölümü dinleyeceğiz. Topluluğu tanıdık. İlkel topluluğu gördük. Ritüellerini gördük. Şahit olduk. Şimdi artık ölüme giden bir yol. Kabilenin ilkelliği, o vahşet ve ölümün doğallığı. Ölümün nasıl tarif etmeliyim bunu bilmiyorum. Ölüm burada korkulan bir şey değil.
1: Törenin
0: kurban
1: bir parçası.
0: Edilen
1: Evet.
0: bir bakire değil mi?
1: Evet.
0: Ve bu mutluluk veren bir şey değil mi? Yani tanrılara kurban edilen bir bir bakire metaforu, bir imgesi, bir konu bu. Yani çok çarpıcı bir şey. Şimdi artık ölüme gidiyoruz. Tabii ki ilk bölümümüz kurban edilecek kişiyi anlatacak. Sonra bir girişimiz var. Efendim, bir gece atmosferi. Ölüme giderken yine geceden başlayacağız. Bu danslar, dairesel danslar çok çok önemli. Genç kızların dansları yine burada olacak. Bir kurban seçilecek burada. Adeta hipnotize olacağız bu dairesel danslarda. Ve seçilen kurbanın kutsanması, yüceltilmesi bölümü gelecek. Burada artık kurban belirlendi. Ani patlamalar olacak. Ve bir panik hissiyatıyla, yine çok hareketli bir müzik. Sonra ataların çağrılması diyeyim. Bu kadim güçlerin artık şey için, ölüm ritüeli için çağrılması. Burası da tabii ki ikinci bölümün mistik merkezi olacak. Daha sonra çağrılanların hareketlerini göreceğiz. Burası bir şeyden çıkacak artık. Bir törenden çıkıp yavaş yavaş ölüm sahnesine gidiyor olacağız. Efendim, sonra da kurbanın dansını göreceğiz. Çok zor bir bölümdür bu bölüm, son bölüm. Kurbanın ölene kadar dans etmesi.
1: Şöyle diyor Stravinsky.
0: Evet.
1: Bahar ayini hiçbir sisteme bağlı kalmadım bunu yazarken diyor.
0: Evet.
1: Bana sadece kulağım yardımcı oldu. Duydum ve duyduklarımı yazdım. Bu eser diyor, bu eserin içinden geçtiği kap benim kapım diyor kendisi.
0: Nefis.
1: Dolayısıyla da sonuna kadar eserine sahip çıkıyor. Gidebildiği kadar verelim.
0: Verelim, hadi bakalım. Verelim.

Giancarlo Menotti, Konsolos Operası'nı 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve Amerika'da giderek görünür hale gelen siyasi baskılar, mültecilik sorunu ve bürokratik engellerden etkilenerek yazar. Hem besteci hem de libretist olarak eserin metnini kaleme alan Menotti, bu operanın yazımına 1940'lı yılların sonlarında başlar. Savaşın ardından milyonlarca insanın sınır geçme çabası, vize ve pasaport sorunları besteciyi derinden etkiler. Menotti, Konsolos'u yazarken belirli bir ülkeyi hedef almaktan özellikle kaçınır. Operada zaman ve mekan da belirsizdir. Böylece anlattığı durumun evrensel bir insanlık sorunu olarak algılanmasını ister. Menotti en temel ilhamını Avrupa ve Amerika'da konsolosluklar önünde bekleyen göçmenlerden alır. Kendisi çeşitli röportajlarında insanların kaderinin birkaç belgeye ve görünmeyen memurlara bağlı olmasının kendisini etkilediğini dipnot olarak düşer. Menotti dönemin birçok avantgard bestecisinin aksine seyircinin kolayca takip edebileceği lirik ve dramatik bir dil kullanmayı tercih ederek seyircinin karakterlerin acısını doğrudan hissetmesini sağlar. Bu nedenle güçlü dramatik aryalar, konuşma diline yakın vokal çizgiler ve sinematik yoğunlukta sahneler kullanır. Opera ilk kez 1950 yılında Schubert Tiyatrosu'nda sahnelenir ve büyük ilgi görür. Menotti operayı yalnızca güncel bir politik eleştiri olarak değil, modern çağın yeni trajedisi olarak tasarlar. Antik tragedyalarda insan, kader ve tanrılarla mücadele ederken, burada da insanın görünmez bürokratik güçlerle mücadelesini resmeder. Bu düşünce eserin daha yazım aşamasında dramaturjinin merkezini oluşturur. Menotti'nin operası Konsolos, yalnızca bürokratik bir dramı değil, modern insanın varoluş karşısındaki çaresizliğini sorgular. Operanın merkezinde vize alarak baskıcı bir rejimden kaçmaya çalışan Magda Sorel vardır. Ancak karşısında bir insan değil, kuralların temsilcisi olan bir sistem bulur. Burada Menotti'nin eleştirdiği şey kötü insan değil, insanı görünmez kılan bürokratik mekanizmadır. Bu açıdan opera Max Weber'in Demir

nefes kavramına adeta atıfta bulunur. Modern kurumlar düzen sağlar fakat aynı zamanda insanı özgürlüğünden ve bireyselliğinden mahrum bırakabilir. Magda'nın sürekli ertelenen başvuruları da insanın anlamsız ve kayıtsız bir dünya ile karşılaşmasını simgeler. Mantıklı bir sonuç bekleyen Magda adeta sistemin mantıksızlığında boğulur. Çabası arttıkça umutsuzluğu büyür. Operada konsolosu hiç görmeyiz. Bu çok önemli bir semboldür. İktidar vardır fakat görünmezdir. Kararlar alınır fakat karar verici ortada yoktur. Bu durum modern devletin anonim gücünü temsil eder. İnsan kaderini etkileyen mekanizmaların kim tarafından yönetildiğini bile göremez. Magda'nın trajedisi yalnızca başarısız olması değil, son ana kadar umut etmeye devam etmesidir. Bu soru insan varoluşunun temel gerilimlerinden biridir. Umut yaşamayı mümkün kılar fakat bazen en büyük acının kaynağı da olabilir. Menotti'nin mesajını şu sözlerle aktarabiliriz sizlere. Bir toplumun ahlaki değeri kurallarının ne kadar kusursuz olduğuyla değil, çaresiz bir insanın karşısında ne kadar merhamet gösterebildiğiyle ölçülür. Bu nedenle de Konsolos Operası yalnızca politik bir opera değil, insan onuru, özgürlük ve sistem karşısındaki bireyin değeri üzerine derin bir felsefi ağıttır. Konsolos Menotti'nin dramatik anlatımı, müzikal yapıdan üstün tuttuğu en başarılı yapıtlarındandır. Burada müzik, dramanın hizmetindedir. Menotti, çağdaşı birçok bestecinin aksine aşırı deneysel tekniklere yönelmez. Eserde tonalite büyük ölçüde korunur ve müzik doğrudan dramatik anlatımı destekler. Uzun ve akılda kalıcı vokal çizgiler kullanırken, karakterlerin psikolojik durumlarını anlaşılır armonilerle ifade eder. Orkestra sahnede söylenemeyen duyguları konuşturur. Bu yaklaşım Giacomo Puccini geleneğinin 20. yüzyıldaki devamı olarak görülebilir. Wagner kadar sistematik olmasa da Menotti belirli fikirleri ve duyguları tekrar eden motiflerle ilişkilendirir. Özellikle operada bürokrasi ve bekleyiş hissi, korku ve kaçış umudu farklı armonik ve ritmik kalıplarla geri döner. Bu tekrarlar operanın dramatik bütünlüğünü güçlendirir. Operada reçitatif ve aryanın birbirine yaklaşması dikkat çeker. Klasik İtalyan operasındaki gibi keskin ayrımları göremeyiz. Diyaloglar doğal konuşma ritmiyle akar ve gerektiğinde büyük lirik zirvelere dönüşür. Besteci bu teknikle hikayenin temposunu korur, gerçekçilik hissini artırır ve seyircinin dikkatini sürekli olay örgüsünde tutar. Menotti'nin oldukça sinematik orkestrasyonu, tekrarlayan ritmik figürler, soğuk nefesli çalgı renkler ve gerilim oluşturan yaylı kümeler operadaki bürokratik baskıyı hissettirir. Aileyi yansıtan sahnelerde ise daha sıcak yaylı dokular, daha lirik ezgiler ve duygusal yakınlık ortaya konur. Bu da operanın genelindeki renk kontrastları ve dramatik karşıtlıkları güçlendirir. Modern ve geleneksellik arasında gidip gelen Menotti, Konsolos'ta ilginç bir denge kurar. Bu nedenle opera ne tamamen romantik ne de tamamen avantgardtır. Menotti, çağdaş bir konuyu geleneksel opera diliyle anlatarak geniş kitlelere ulaşmayı başarır. Konsolos'ta müzikal dille dramatik gerilim kusursuz biçimde birleşir. Menotti burada karmaşık olmak yerine etkili olmayı seçer ve 20. yüzyılın en başarılı dramatik operalarından birini partitura aktarır. Sevgili dinleyiciler, artık Konsolos operasından bölümler dinlemeye başlayalım. Seslendirenler Susan Block, Victoria Livingood, Louise Audy, Jacqueline Kreitzer. Spoleto Festival Orkestrası'nı Richard Hickox yönetiyor.

0: John.
1: What is your name?
0: Actus Thrill.
1: Hey.
0: 33.

Mecburen.

çaldım.

Menokin'in Konsolos Operası'ndan bölümler dinlediniz. Susan Block, Victoria Livingwood, Louis Audy, Jacqueline Kreitzer seslendirdi. Spoleto Festival Orkestrası'nı Richard Hickox yönetti. Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz bendeniz Nuh'un, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

0: Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.
1: İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu haftaki beraberliğimiz süresince sizlerle bir Alman besteci Johann Gottlieb Graun'un eserlerinden örnekler dinleyeceğiz.

Johann Gottlieb Graun'un Viola da Gamba, yaylı çalgılar ve sürekli bas için Re minör konçertosunu Il Suonar Parlante topluluğu eşliğinde gamba sanatçısı Vittorio Gelmi'nin yorumuyla dinledik. Besteci 1703-1771 yılları arasına sığdırdığı yaşamı boyunca son derece saygın bir müzisyen olarak tanınmış ve ünü Almanya'nın sınırlarını aşarken kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Karl Heinrich ile Alman müzik simaları arasında gerek yorumculuğu gerekse pedagojik yönleriyle büyük ilgi görmüştür. Dresden'de Johann Georg Pisendel ve İtalya'nın Padua kentinde de Giuseppe Tartini ile eğitim gören ve özellikle İtalyan baroğunun etkisinde verdiği eserleriyle tanınıp sevilen Graun, 1726'da Merseburg'da konsertmeister olarak göreve atandı. Burada bulunduğu yıllarda Johann Sebastian Bach'ın oğlu Wilhelm Friedemann'a keman dersleri verdi. Şimdi sözlerimize kısa bir ara verelim ve besteçinin blokflüt, yaylı çalgılar ve sürekli bas için fa majör konçertosunu dinleyelim.

Johann Gottlieb Grau'nun blokflüt, yaylı çalgılar ve sürekli bas için fa majör konçertosunu Akut Barok topluluğunun yorumuyla dinledik. Besteciyi 1732 yılında ileride Büyük Frederick olarak tanınacak ve sanat çevrelerinde flüt çalmadaki ustalığıyla ün kazanacak Prusya Veliaht Prensi'nin sarayında görüyoruz. Burada farklı ülkelerden değişik stillerin temsilcisi bestecilerle bir arada çalışma olanağı yakalayan Graun, 1740'da Berlin Operası başkemancısı olarak atandıktan sonra bestecilik çalışmalarına da ara vermeden devam etti. Özellikle keman konçertosu formuna getirdiği yenilikler, ileriki yıllarda erken klasik dönem bestecileri için ilham kaynağı olabilecek özellikler taşıyan ve yüksek virtüözite gerektiren eserler olarak ölümünden sonra da çalınmaya devam etti. Döneminin usta gamba sanatçısı olan Ludwig Christian Hesse için çok sayıda gamba konçertosuna imza atan bestecinin şimdi sizlere keman, viyolada gamba, yaylı çalgılar ve sürekli bas için fa majör konçertosunu sunalım. Graun bu eserinde iki solo çalgıyı zamanının anlayışına göre çok daha farklı efektlerle bir araya getiriyor. Gerek armonik olarak gerekse bölüm içerisindeki ilginç kadans ve sololarla aslında opera tarzına da ilginç göndermeler yapıyor. Bu yönleriyle çağlar üstü bir özellik sergileyen bu güzel eseri şimdi Christoph Coin yönetimindeki Ensemble Baroque de Limoges eşliğinde violonist Gilles Colliard ve gambist Christoph Coin'in yorumlarıyla dinliyoruz.

0: Johann Gottlieb Grau'nun keman, viola da gamba, yaylı çalgılar ve sürekli bas için fa majör konçertosunu Christoph Coin yönetimindeki Ensemble Baroque de Limoges eşliğinde violonist Gilles Colliard ve gambist Christoph Coin'in yorumlarıyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Popüler tür ve tarzların klasik müzikle buluşma noktası Geçit başlıyor.
1: TRT Radyo 3'te Geçit'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
2: Ben de Tamer Adanalı.
1: Sizleri Ankara'dan selamlıyoruz ve birlikte keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz. Bugün Geçit'te sinema tarihinin en etkili ve belki de en çok tartışılan filmlerinden birine uzanıyoruz. 1999 yılında gösterime giren Matrix. Yalnızca bir bilim kurgu filmi olarak değil, bir dönemin kültürel olaylarından biri olarak da hafızalara yerleşti.
2: Evet, film gösterime girdikten sonra yalnızca sinema severler arasında değil, teknoloji dünyasında, akademik çevrelerde ve günlük hayatta da konuşulmaya başlandı. Çünkü Matrix yalnızca bir hikaye anlatmıyordu, izleyicisini bazı temel sorularla baş başa bırakıyordu. Gerçek nedir? İnsan yaşadığı dünyayı gerçekten ne kadar tanıyabilir? Ve gördüğümüz şeyler ne kadar gerçeğin kendisi, ne kadar bizim algılarımızın bir ürünü olabilir?
1: Aradan geçen yıllara rağmen, ki bu 27 yıldan söz ediyoruz, bu sorular

0: güncelliğini koruyor. Belki de filmin etkisinin bu kadar uzun sürmesinin nedeni de tam olarak bu.
1: Matrix'in başarısında elbette Wachowski kardeşlerinin yarattığı görsel dünyanın payı var. Film özel efekt kullanımında sinema tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Ama bu dünyanın yalnızca görüntülerle kurulmadığını da söylemek gerekiyor. Çünkü Matrix'in atmosferini oluşturan en önemli unsurlardan biri de müzikleri.
0: Evet, Don Davis, Matrix'in müzikal mimarı diyebileceğimiz bir besteci. Aslında klasik müzik eğitimi almış, oldukça donanımlı bir müzisyen. Ama Matrix için alışılmış Hollywood film müziği tarzında oldukça farklı bir yol seçmiş. Geleneksel kahramanlık temaları ve rahatlatıcı melodiler yerine dinleyiciyi sürekli huzursuz eden, sorgulatan bir müzik dili kurmuş. Müzikte özellikle uyumsuz, yani dizonans aralıkları ve katmanlı yayları çok ustaca kullanıyor. Dinlerken içinizde sürekli bir tedirginlik, işte bir şey ters gidiyor hissi bırakıyor. Tam da filmin ruhuna uygun bir şey bu. Hiçbir şey göründüğü gibi değil, her an gerçeklik değişebilir duygusu veriyor. Bu yüzden Matrix Symphony sadece filmin içinde güzel durmuyor, konser salonlarında da bağımsız olarak dinlenebilen güçlü ve senfonik bir eser haline geldi.
1: Kısacası Don Davis Matrix'e sadece eşlik etmemiş. Filmin o karanlık, felsefi ve gergin atmosferini müziğin ta kendisinde yaratmış. Tam da bu nedenle Don Davis'in Matrix için yazdığı müzikler zamanla konser salonlarına da taşındı. Bugün dinleyeceğimiz Matrix senfonisi üçlemenin müzikal dünyasını bir araya getiren kapsamlı bir senfonik çalışma olarak klasik crossover repertuarında yerini aldı.
0: Eseri Tenerife Film Orkestrası ve Korosu seslendiriyor. Orkestrayı ise bestecinin kendisi, yani Don Davis, yönetiyor.

0: Geçitte Don Davis'in Matrix Senfonisi'nin ilk iki bölümünü dinledik. Matrix'in müzikleri üzerinde konuşurken insan ister istemez filmin kendisine de dönüyor. Çünkü Don Davis'in yazdığı bu müzikler yalnızca sahnelere eşlik etmiyor. Filmin yarattığı dünyanın bir parçası haline geliyor. Dinleyiciyi rahatlatmak yerine onu sürekli bir hareket halinde tutuyor müzikler.
1: Aslında bu tercih filmin yapısıyla da son derece uyumlu. Çünkü Matrix'in dünyasında hiçbir şey tam olarak göründüğü gibi değil. Don Davis'in müziği de benzer bir etki yaratıyor izleyici üzerinde.
0: Tabii çok ilginç. Tamer, Matrix'in ortaya attığı bazı fikirler bugün ilk gösterime girdiği yıllara göre çok daha güncel. Yani 1999'da birçok kişi oldukça sıra dışı, hatta uçuk gelen bazı düşünceler artık bilim kurgu filmlerinin sınırlarını falan aşmış durumda. Sanal gerçeklikten yapay zekaya, dijital dünyaların hayatımızdaki yerine, bu kadar büyük bir gelişimin üstüne, yani her şeyin günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesi çok etkileyici ve sarsıcı oldu bizim için. Belki de bu yüzden Matrix yeni kuşaklar tarafından da keşfedilmeye devam ediyor. Hani film hala cazip bir film. Ama bütün bunların merkezinde hala aynı soru duruyor. Sen ne dersin? Evet. Dünya gerçekten bir simülasyon olabilir.
1: Yani Matrix aslında olduğu yerde durmuyor. Bana göre her geçen gün daha da fazla ilgi çekiyor. Çünkü bu soruyu insanlar daha çok sormaya başladı. Dünya gerçekten bir simülasyon olabilir mi? Bu soru son yıllarda az önce de söylediğim gibi en çarpıcı tartışmalardan biri. Ancak ben konuya farklı bir pencereden bakmayı tercih ediyorum. Çünkü dış dünyanın bir simülasyon olup olmadığı biraz teorik fiziğin birazcık komplo teorisyenlerinin işi ve bunun şu anda ispatı mümkün değil. Ama bana göre asıl mesele evrenin bir bilgisayar programı olup olmamasından değil. Bizim gerçekliği nasıl deneyimlediğimizle ilgili. Çünkü gördüğümüz, duyduğumuz ve hissettiğimiz her şey beynimizin dış dünyadan gelen sinyalleri yorumlamasıyla oluşuyor ve anlam buluyor. Yani algıladığımız dünya beynimizin oluşturduğu bir temsil sonuçta. Yani olup biten bizim zihnimizde bir temsil haline, bir anlam haline dönüşüyor. Bu da demek oluyor ki her birimiz aslında kendi zihnimizin kurduğu bir gerçeklik modelinin içinde yaşıyoruz. Belki de cevap dışarıda değil, tam da kafamızın içinde saklı.
0: Ay biraz da dışarıda olsaydı, yani iyi olabilirdi belki. Bütün hayallerimi yıktın şu anda Tamer. Hı. Yani böyle simülasyona hükmetmek, bambaşka bir dünya yaratmak falan, bunlar mümkün olsaydı.
1: Ama simülasyon olsa da biz şu anda o yazılımın hükmedicisi değiliz maalesef.
0: Değiliz, evet. Evet,

0: TRT Radyo 3 Geçit'te Don Davis'in Matrix Senfonisi'nin 3. ve 4. bölümlerini dinledik. 1999 yılında gösterime giren bir filmin bugün hala konuşuluyor olması başlı başına dikkat çekici. Ama Matrix'in ilginç yanı yalnızca yaşını iyi taşıması değil, film her dönemde başka bir yönüyle yeniden okunabiliyor.
1: Ve belki de bu yüzden Matrix'in etkisi kendisinden sonra gelen pek çok yapıma da ilham oldu. Özellikle gerçeklik ve sanal dünya arasındaki ilişkinin işlendiği yapımların üzerinde

0: gördüklerinde Matrix'in izlerini görmek hem de fazlasıyla görmek çok mümkün.
1: Evet, programımızın bu bölümünde Matrix'le akraba sayılabilecek başka bir filme uzanıyoruz. 2001 yılında gösterime giren Avalon. Yönetmen koltuğunda Japon sinemasının en önemli isimlerinden Mamoru Oshii oturuyor. Oshii'nin adını özellikle Ghost in the Shell filmiyle biliyoruz. Oradan hatırlıyoruz. Ancak Avalon'da onun en ilginç ve en kişisel çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.
0: Film bizi yakın gelecekte geçen karanlık bir dünyanın içine götürüyor. İnsanlar Avalon adlı son derece gerçekçi bir savaş simülasyonuna bağlanıyor ve zamanlarının büyük bölümünü bu sanal dünyanın içinde geçiriyor. Bir noktadan sonra ise gerçek hayatla oyun arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmeye başlıyor. Bu yönüyle Avalon ile Matrix arasında ilginç bir akrabalık kurmak mümkün. Her iki filmde de farklı yollar izleniyor olsa da benzer sorular soruluyor. Gerçek nedir? İnsan hangi dünyaya aittir? Ve insan zihni kendi yarattığı dünyaların içerisinde ne kadar ileriye gidebilir?
1: Filmin müzikleri ise Japon besteci Kenji Kawai'ye ait. Kawai, elektronik sesleri, senfonik yapıları ve koro kullanımını bir araya getiren kendine özgü müzik diliyle tanınan bir besteci. Avalon için yazdığı müziklerde de filmin atmosferine uygun olarak zaman zaman mistik, zaman zaman melankolik, zaman zaman da ürkütücü bir dünya kuruyor. Şimdi Kenji Kawai'nin Avalon Suite'ini paylaşıyoruz sizlerle.

0: Kenji Kawai'nin Avalon Suite'ini dinledik. Geçitte bugün iki farklı film, iki farklı besteci ve iki farklı sinema evreninde dolaştık. Bir yanda Don Davis'in Matrix için yazdığı gergin, hareketli ve sorgulayıcı müzik dili, diğer yanda Kenji Kawai'nin Avalon'da kurduğu daha içe dönük, daha şiirsel ve zaman zaman mistik bir atmosfer. Ben Bahar Aktaray.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte crossover maceramıza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. NATO'nun Ankara'daki zirvesine ilişkin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede birimize yapılan

0: saldırı hepimize yapılmış sayılacaktır ifadeleri kullanıldı. Müttefikler arasında savunma ticaretinde engellerin kaldırılması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Ankara zirvesinde ittifak bünyesinde 50 milyar dolardan fazla tutarda tedarik anlaşması yapıldığı duyuruldu. Bildirge ile Ukrayna'ya desteğin süreceği yinelendi. 2026 yılında NATO müttefiklerinin Kiev yönetimine 70 milyar avroluk destek sağlayacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. İttifakın hedeflerine ulaşması için savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. NATO'nun Ankara Zirvesi'nin liderler oturumunun açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde ilk 10 ülke arasında olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İran krizi de vardı. Erdoğan, diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı, Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının Filistin'de iki devletli çözüm olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun Ankara zirvesinde lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Şansölyesi Merz'le ayrı ayrı görüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara zirvesi çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Trump burada Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti. Toplantının oldukça iyi geçtiğini söyleyen Trump, havalimanından varış noktasına kadar her şey mükemmeldi dedi. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz'in güvenliğine ilişkin işbirliğini yeni aşamaya taşıdı. İmzalanan mutabakatla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun alanı genişletildi. Böylece enerji hatları, haberleşme kabloları ve deniz altındaki hayati altyapılar da ortak koruma kapsamına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tansiyonu yeniden artırdı. Amerikan ordusu İran'da 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da İran'la ateşkes bence bitti, anlaşma vakit kaybı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, Ankara temaslarının ardından planlanan İsrail ziyaretini iptal etti. Hegseth'in temaslarında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikinin ele alınması bekleniyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu sözleriyle F-35 ve yaptırımların kaldırılması konusundaki açıklamaları Yunanistan ve İsrail'de endişe yarattı. Yunan basını en büyük kazanan Erdoğan, her şey Türkiye'nin lehine ilerliyor yorumunda bulundu. İsrail basını da Tel Aviv, Washington'la Ankara arasındaki ilişkilerin sıkılaşmasından endişeli dedi. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan ve eski belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3. gününde devam etti. Duruşmada kurban bağışı adı altında toplanan paralarla ilgili iddialar ele alındı. Tanju Özcan, dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei için Irak'ın Necef kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene milyonlarca kişi katıldı. Hamenei'nin naaşı 9 Temmuz'da İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek. Haberleri dinlediniz.
1: Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam.

Rose Windows'a yazık oldu. Sadece iki stüdyo albümü çıkarıp dağıldılar da ondan. Oysa ne kadar iyiydiler. Bazen herkesin mutluluğu için bırakıp gitmesini, yarattığınız şey ne kadar güzel olsa da bilmek gerekir diyordu grup üyeleri. Aldıkları kararı sosyal medyadan duyururken hayranlarına. Merhaba. Bugün 2013'te çıkardığı ilk albümüyle konumuz olacak Rose Windows. Açılış parçasıyla döndürmeye başlıyoruz ilk Rose Windows albümünü. Çalışmaya adını veren kaydın ilk bölümü radyolarınızda Spirit Modules.

Rose Windows 2010'da Chris Cheveo öncülüğünde kuruldu. Cheveo arkadaşlarını bir gruba dahil etmekte gecikmedi. Hepsi yetenekli müzisyenlerdi ama biri diğerinden daha fazla övgüyü hak ediyordu. Müthiş vokal tekniğiyle Rabia Shahin Kuazi. İşte Native Dreams.

Rose Windows ilk albümünün kayıtlarına başladığında daha bir plak anlaşması bile yoktu. Ama doğrusunu söylemek gerekirse demolarını beğendirmekte hiç zorlanmadılar. Alternatif müzik çevrelerinde iyi tanınan, yetenekli yeni gruplar ve müzisyenleri bünyesinde barındıran bir firmayla atılan imzaların ardından The Sundogs, yani ilk Rose Windows albümü 2013 yazında piyasadaydı.

Rose Windows çalıp söyledi Heavenly Days. 2013 tarihli The Sun Dogs dönmeye devam ediyor albümün öne çıkan kayıtlarından bir diğeriyle. Walking with a Woman'la.

Rose Windows, The Sun Dogs'u bu tip gruplar ve müzisyenlerle çalışmalarından tanıdığımız Randall Dunn'ın yapımcılığında ortaya çıkardı. Dunn, Rose Windows'un müziğini realize etmesi için isabetli bir prodüktör seçimi olmuştu. Grubu yeteneklerini keşfetmesi ve sınırlarını zorlaması için cesur adımlar atmaya yönelten isim olmuştu Randall Dunn. Sonuç sadece Rose Windows'un kariyeri açısından değil, indie camiasına da kazandırılan son derece başarılı bir ilk albüm olmuştu.

İlk Rose Windows albümünde az önce radyolarınıza getirdiğimiz Seasons of Serpents'la 5. kaydı da geride bıraktık. Artık grubu sizlere tanıtabiliriz. Chris Cheveo solo gitarda, Rabia Shahin Kuazi ana vokalde. Bas çalan Richie Reco'la, ritim gitardaki Nils Petersen de Rose Windows parçalarında zaman zaman mikrofonun arkasına geçip vokal yapıyor. Veronica Dye flütte, piyano ve org'daki isim David Davila. Pat Shaw ise grubun davulcusu.

Wartime Lovers, Rose Windows'un 2013'te çıkardığı ilk albümü The Sundogs'dan geldi. Seattle'lı grubun müziğini basitçe deneysel rock olarak tanımlayabiliriz ama biraz daha detaylandırmak istersek Rose Windows'un tarzında The Doors folk'undan Black Sabbath'ın blues kokan gitarlarına hatta Tuareg rock'ına kadar iştahınızı kabartacak her şeyi bulmak mümkün. İçine bolca da psychedelia katılmış bu sound'u ilginç yapan müzikal motiflerse zaman zaman Rose Windows kompozisyonlarında ağırlığını hissettiren İran, Hindistan ve Doğu Avrupa melodileri. Hatta ara ara da Kızıldereli havaları.

Az önceki Indian Summer'la ilk Rose Windows albümünde sonlara yaklaştık. The Sundogs'un kapanıştan bir önceki kaydı dönüyor şimdi de. This Shrine.

Rose Windows 2015 Şubat'ında ikinci albümünü çıkardı. Grubun adını taşıyan bu çalışma da ilk Rose Windows albümü gibi Randall Dunn'ın yapımcılığında kaydedilmişti. Çıkılan turne sürerken Mart ayında grubun sosyal medya hesabından gelen bir açıklama herkesi şaşırttı. İyi bir çıkış albümü, onu takip eden yine etkileyici bir devam albümü Rose Windows'u tatmin

tatmin etmemiş olsa gerek, grup olarak yola devam etmeyeceklerini duyuruyorlardı hayranlarına. Hem grubun iyiliği hem de tek tek her birimizin sağlığı açısından devam etmemeye karar verdik diyorlardı yaptıkları açıklamada. Kalbinizi kırdık ama bizimki de paramparça diye ekliyorlardı. Bazen ısrar edip zorla bir şeyleri sürdürmeye çalışmak yerine bırakıp gitmeyi tercih etmek gerekir. Rose Windows üyelerinin yaptığı açıklamanın tek cümlelik özeti bu olmuş.

Rose Windows'un 2013 yılı çalışmasını kapatan kayıttı az önceki Koda. Grup ilk albümüne adını veren parçanın ikinci bölümünü The Sundogs'un son sırasına yerleştirmişti. Bugün sürpriz bir kararla dağıldığını açıklayan, en azından bir grup olarak yola devam etmeyeceğini duyuran Rose Windows radyolarınızdaydı. Ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu, sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Dünyanın dört bir yanından yıldızların yanı sıra yeni isimler ve yarının favori şarkıları TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta saat 19'a dek sizlerle. Açılışta 90'lar efsanesi For Numbland kariyerli yıldız Linda Perry. 1996 yılından bu yana 4 solo albümü var. En yenisi önceki ay liste yarışına katılan Let It Die Here. Rock, blues ve folk esanslı albümden Feathers in a Storm. Pop 2.

Pop Durak'ta ikinci konuk country grup Lady Antebellum veya değişen adıyla Lady A üyesi Charles Kelly. O da tıpkı Linda Perry gibi solo albümler yayınlıyor. The Driver ve Songs for a New Moon adında iki albümü var. Maren Morris'le birlikte Can't Be Alone Tonight ve Charles Kelly.

Charles Kelly ve Maren Morris'in ardından Genesis kariyerli Peter Gabriel buradaydı. Bu yıl sonlarında yayınlanacak O.I. albümünden Won't Stand Down dinledik. Pop durakta Brit ödüllerinde 2021 yılının yükselen yıldızı Griff. Sakin piyano dokunuşları ve Griff'in kırılgan ama güçlü vokaliyle ön planda olan yeni tekli In the Name of Healing.

0: Yolculuk İngiltere'den Fransa'ya, folk ve akustik pop çizgisinde ilerleyen Wind Says Love ve radyolarınızda Broken Back.
1: Hi, this is Broken Back. You're listening to TRT Radio 3.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta bu yıl Mart ayında çıkan albümü Whatever's Clever'la hem ülkesi Amerika'da hem de İngiltere'de ilk onun uzağında kalan Charlie Puth, albümün hiti

Önümüzdeki ay gösterimde olacak Kanada yapımı animasyon komedi filmi Paw Patrol The Dino Movie'de kullanılan şarkı Bottle Up dinledik. Backstreet Boys buradaydı. Yine beyaz perdede devam. Yıldız isim Taylor Swift. Yine bir animasyon film Toy Story serisinin beşincisinde seslendirdiği şarkı Billboard listelerinde bir numara olan I Knew It, I Knew You.

Pop Turak'ta Yıldızlar Geçidi Ariana Grande ile devam ediyor. Bu ay sonu yayınlanacak Pedal albümüyle listelerde bir numaranın en güçlü adaylarından biri olacak Grande, albümden ilk tekli Hate That I Made You Love Me ile Billboard listelerinde zirveye yerleşti.

2017 yılında Kanada'da kurulan alternatif rock grubu The Banks Brothers, müzik dünyasında ilham kaynakları Paul Simon ve Otis Redding. Grubun yeni şarkısı, şimdiye kadarki en duygusal ve samimi çalışmalarından biri olan Aaliyah.

Belizel vardı. 2021 yılında yayınladığı Marie Lafore cover'ı Mon Amour Mon Ami dinledik. Konuğumuz 1966-1992 yılları arasında Sanremo Müzik Festivali'ne 11 kez katılan İtalya müzik sahnesinin efsanelerinden Orietta Berti. 2021 yılında Fedez ve Achille Lauro destekli Mile ile ülkesinde bir numara olmuştu. 2025

İngiliz ikili Hertz'ün 2010 yılında çıkan ilk albümü Happiness'te yer verdiği, Avrupa'da ilk ona ulaşan tekli Wonderful Life, yeni makyajda imza Purple Disco Machine'e ait. Hemen ardından şık cover'ı I Want Your Love ve Usama Safar burada olacak.

Program hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya, her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Caz Almanak. Mukayeseli caz tarihi başlıyor.

TRT Radyo 3 Caz Almanak'tan yeni bir çarşamba akşamından ben Feridun Ertaşkan'dan yeniden tüm TRT Radyo 3 dinleyicilerine iyi bir çarşamba günü diliyorum. Bugün Caz Almanak'ta birbirini takip eden iki albümlü bir seri nedeniyle caz gitar efsanesi Pat Martino ve bu büyük sanatçıya ithafen günümüzün önde gelen gitar sanatçıları tarafından kaydedilen Honoring Pat Martino Volume 1 ve 2 albümlerinden seçtiğimiz müzikler yayında olacak ve Martino hakkında konuşacağız. Caz tarihinin en dirençli, en ilham verici ve teknik olarak kusursuz dehalarından

kurucularından biri olan Amerikalı caz gitaristi ve besteci Pat Martino, ardında sadece muazzam albümler değil, tıp dünyasını dahi hayrete düşüren bir insanlık öyküsü bıraktı. 1944 yılında Philadelphia'da dünyaya gelen ve asıl adı Pat Azzara olan sanatçı, henüz 15 yaşında profesyonel olarak gitar çalmaya başlayarak dönemin soul caz devleriyle sahne alıp ismini hızla duyurdu. Kendine has, akıcı, köşeli ve hatasız çalma stiliyle kısa sürede enstrümanın ustalarından biri haline gelen Pat Martino, caz gitarında hard bop ve füzyon akımlarının gidişatını değiştiren önemli figürlerden, isimlerden biri oldu. Sanatçının solo kariyerindeki ilk parlak dönemi 1960'ların sonu ve 1970'ler boyunca yayınladığı deneysel ve cesur albümlerle şekillendi. Prestige Records firmasından çıkardığı 1967 tarihli El Hombre albümüyle caz dünyasına görkemli bir giriş yapan Martino, bu dönemde müziğine psikodelik öğeler, doğu felsefesi ve pop tınıları eklemekten çekinmedi. Özellikle müzik eleştirmenleri tarafından başyapıt kabul edilen bop ritimlerinin sınırlarını zorladığı 1974 tarihli Consciousness ve canlı performans dehasını sergilediği 1977 tarihli Exit albümleri, sanatçının gitardaki matematiksel dehasını ve benzersiz akor geçişlerini dünyaya kanıtladığı ikonik çalışmalar olarak tarihe geçti. Ancak Pat Martino'nun hayatı 1980 yılında kariyerinin zirvesindeyken geçirdiği bir sağlık sorunuyla tümüyle altüst oldu. Beynindeki ölümcül bir anevrizma nedeniyle acil olarak ameliyata alınan ve beyninin sol lobunun neredeyse %70'i alınan usta gitarist, ameliyattan uyandığında geçmişine dair her şeyi, ailesini ve en önemlisi gitar çalmayı tamamen unutmuştu. Tıp literatürüne geçen bu ağır hafıza kaybı sürecinde Martino eski albümlerini babasının yardımıyla sıfırdan dinleyerek kendi yarattığı o muazzam tekniği ve akor formlarını adeta bilgisayara veri yükler gibi zihnine yeniden işledi. Tam 7 yıl süren bu insanüstü zihinsel ve fiziksel mücadelenin ardından 1987 yılında The Return, yani Dönüş adını verdiği albümüyle sahnelere geri dönerek mucizenin kelime anlamı haline geldi. Geri dönüşünün ardından sanatçı müziğindeki o eski hırçın hızı daha bilgece, daha olgun ve derinliği yüksek bir lirik anlayışla harmanladı. Kariyerinin bu muazzam ikinci perdesinde her biri caz listelerinde üst sıralara tırmanan ve kendisine Grammy adaylıkları getiren farklı projelere imza attı. Özellikle caz dünyasının seçkin isimlerini konuk ettiği 1997 tarihli All Sides Now ve gitar ile orgun birlikteliğinin cazdaki en dinamik örneklerinden biri kabul edilen, caz listelerinde bir numaraya kadar yükselen 2001 tarihli Live at Yoshi's albümleri, sanatçının amnezi sonrasındaki sanatsal olgunluğunun pürüzsüz kanıtları olarak kabul edildi. 5 sene önce 2021 yılında hayata gözlerini yuman Pat Martino, bugün sadece hızıyla değil, gitar klavyesini geometrik formlar ve kalıplarla algılama üzerine geliştirdiği benzersiz teorik sistemiyle de caz eğitiminde bir ekol olarak kabul ediliyor. Onun yaşam öyküsü, insan iradesinin ve müziğinin iyileştirici gücünün sınırlarını gösteren sinematik bir destan niteliğindedir. Bugün TRT Radyo 3, Caz Almanak'ta işte böyle bir sanatçıya dair kaydedilen iki yeni albümden müzikler dinleyeceğiz. Ama bu müzikler sanatçının kendi müzikleri değil, günümüz gitar ustalarının Pat Martino'ya duydukları hayranlık ve saygının ifadesi olarak kaydettikleri Honorin Pat Martino Volume 1 ve 2 albümlerinden seçtiğimiz müzikler olacak ve gelin 2022 tarihli ilk albümden müziklere ilk olarak kulak verelim. Tabii bu bestelerin Pat Martino'ya ait besteler olduğunu da belirtmiş olayım, sonra tekrar hatırlatırım. Önce müzikler gelsin, sonra albüm hakkında biraz daha detay anlatırım. Bu albümden, yani Volume 1'den 3 parça seçtim. İlk parça Alternative Guitar Summit adı altında birleşen bu gitar ustalarından Adam Rogers ve Peter Bernstein'den ikili olarak gelecek bir Pat Martino bestesi Inside Out.
Ardından gitar ustaları Rez Abbasi ve Jeff

Miles'ın seslendirdiği yine bir Pat Martino bestesi Nosuhuro olacak. Bu ilk volüm albümden son olarak geçtiğimiz sene genç yaşta kaybettiğimiz gitar ustası Russell Malone'dan gelecek olan Lament isimli çalışma olacak. Evet, başlıyoruz.

Bugün TRT Radyo 3 Caz Almanak'ta kendisine ithaf edilen iki saygı albümü nedeniyle artık hayatta olmayan gitar virtüözü Pat Martino'yu anıyoruz. Alternatif Gitar Summit topluluğu tarafından hazırlanan 2022 tarihli Honoring Pat Martino Volume 1 ve 2026 tarihli 2 albümleri, caz gitar dünyasının en dokunaklı, asil ve görkemli saygı duruşu projelerinden biri olarak kabul edilir. Gitarist ve besteci Joel Harrison'ın liderliğinde her yıl düzenlenen geleneksel zirve, caz dünyasını derinden etkileyen isimleri onurlandırıyor. Ancak bu iki albümlük serinin arkasında tıp ve müzik tarihine geçen çok duygusal bir hikayenin yattığını programın başında uzun uzun anlattım. O yüzden tekrar o kısma girmiyorum. 2021 yılında pandemi döneminde New York'taki kulüpler tamamen kapalıyken, efsanevi gitarist Pat Martino'nun yaşadığı hafıza kaybı sonrası verdiği mücadelenin ardından bu kez amansız bir hastalıkla boğuştuğu ve ömrünün son aylarına yaklaştığı haberi müzik camiasında duyulmuştu. Joel Harrison öncülüğünde 14 seçkin caz gitar ustası canlı konser düzenleyemedikleri için stüdyoya kapanarak tamamen Pat Martino bestelerinden oluşan bir kayıt süreci başlattı. Albümün 2021 yılındaki stüdyo kayıtları esnasında Pat Martino ve eşi evlerindeki bilgisayar ekranından canlı video yayının üzerinden bu kayıtları anlık olarak takip etti. Albüm notlarında aktarıldığı üzere Martino, meslektaşlarının onun müziğine gösterdiği bu sevgiyi görerek derin bir mutluluk ve huzur yaşadı. Bu tarihi kayıtlardan birkaç hafta sonra 1 Kasım 2021'de hayata veda etti. High Note Records etiketiyle usta sanatçının vefatından birkaç ay sonra yayınlanan ilk cilt, Martino'nun hem amnezi öncesi hırçın dönemine hem de hafızasını geri kazandıktan sonraki olgunluk dönemi bestelerine odaklanır. Albümün en büyük özelliği, müzisyenlerin Martino'yu taklit etmek yerine onun bestelerini tamamen kendi tarzlarında yeniden inşa etmeleridir. İlk albümün yakaladığı muazzam sanatsal başarı ve arşiv değerinin ardından serinin ikincisi Volume 2 adıyla yayımlandı. Yine büyük bir kısmı 2021 pandemi oturumlarında kaydedilen, geri kalan parçaları ise yakın dönem stüdyo seanslarıyla tamamlanan albüm, Martino'nun kompozisyon dehasının ne kadar zamansız olduğunu kanıtlar niteliktedir. Özetle bu iki albüm, Pat Martino'nun sadece bir gitar virtüözü değil, aynı zamanda caz dünyasında asırlarca çalınacak kadar güçlü bir besteci mirası bıraktığını kanıtlayan, odyofil kalitesinde kaydedilmiş birer tarihi belgedir. Ve şimdi ikinci albümden seçtiğimiz parçalara kulak vereceğiz. Bu albümden sayıca daha fazla parçayı tercih ettim. Ben araya girmeden sizleri müzikle baş başa bırakacağım. Önce Chico Pinheiro ve Steve Cardenas'tan Villa Hermosa isimli çalışmayı dinleyeceğiz. Ardından Adam Rogers ve Peter Burstyn'in Remembrance gelecek. Üçüncü olarak Kurt Rosenwinkel'ın seslendirdiği Still Ice'ı dinleyeceğiz. Ki bu parçaların bestecisinin hepsinin Pat Martino olduğunu tekrar hatırlatayım. Devamında ve süremiz el verdiği ölçüde Rez Abbasi ve Jeff Miles'lı Welcome to a Prayer ile Howard Paul'lu Lean Years ile programı tamamlayacağız. Başlıyoruz.

Bugün caz almanakta artık hayatta olmayan gitar efsanesi Pat Martino anısına kaydedilen Honorine Pat Martino Volume 1 ve 2 albümlerinden seçtiğimiz müziklerle yayındaydık. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Feridun Ertaşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Bir eser, bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Bestecilerin ve klasik eserlerin hikayeleri üzerine konuştuğumuz programımızda bugünkü konumuz geç romantik dönemin gölgede kalmış ama keşfedilmeyi fazlasıyla hak eden bestecilerinden biri olan Franz Schmidt'in 1. senfonisi.

Klasik müzik tarihinde bazı besteciler vardır, yaşadıkları dönemde büyük saygı görürler ama zamanla isimleri daha ünlü çağdaşlarının gölgesinde kalır. Franz Schmidt de bu isimlerden biridir. Oysa bugün dinleyeceğimiz eser birçok müzik tarihçisine göre 20. yüzyılın başında yazılmış en başarılı ilk senfonilerden biridir. 1784 yılında bugünkü Bratislava'da dünyaya gelen Schmidt, küçük yaşlardan itibaren müziğe olağanüstü bir yatkınlık gösteriyordu. Genç yaşta Viyana'ya giderek dönemin en seçkin isimlerinden müzik eğitimi aldı. Piyano, violonsel ve kompozisyon alanlarında kendini geliştirdi. Özellikle violonselde öyle başarılıydı ki uzun yıllar boyunca Viyana Opera Orkestrası'nda görev yaptı. Bu orkestranın başındaysa dönemin en etkileyici şef ve bestecisi olan Gustav Mahler bulunuyordu. Mahler'in provalarında bulunmak, her gün Wagner, Mozart, Beethoven ve Brahms'ın eserlerini üst düzeyde icra etmek, Schmidt'in bestecilik anlayışını derinden etkiledi. Bir anlamda o, büyük senfoni geleneğini orkestranın içinde öğrenmiş bir besteciydi. 20. yüzyılın başı, müzik tarihinde büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemdi. Bir yanda tonalitenin sınırlarını zorlayan yeni akımlar, diğer yandaysa romantik geleneği sürdürmek isteyen besteciler vardı. Franz Schmidt ikinci yolu seçti. Müziğinde yenilik aradı ama geçmişle bağını koparmadı. 1900'lerin ortalarında yazmaya başladığı birinci senfoni de bu yaklaşımın ilk büyük ürünüdür. Eser 1899-1902 yılları arasında şekillenmiş, daha sonra gözden geçirilerek 1903'te tamamlanmış ve 1904'te ilk kez seslendirilmiştir. Genç bir bestecinin kendini kanıtlama isteğini taşırken aynı zamanda olgun bir orkestrasyon anlayışı da sergiler. Schmidt bu senfoniyi belirli bir kişiye ya da bir olaya adamamıştır. Eser bir hikayeyi anlatmaktan çok yaşamın enerjisini ve doğanın sürekli değişen döngüsünü müzik aracılığıyla hissettirmeyi amaçlar. Bu nedenle senfonide edebi bir anlatı ya da verilmek istenen bir mesaj yoktur. Dinleyiciye kendi hayal dünyasını kurma özgürlüğünü bırakır. Franz Schmidt'in bir numaralı senfonisi radyolarımızda.

Franz Schmidt'in bir numaralı senfonisini dinlediniz. Belki de bu senfoninin en önemli mesajı, değişimin kaçınılmaz olduğu bir çağda bile geçmişin değerlerinden beslenerek özgün bir dil kurulabileceğidir. Modernizmin yükseldiği bir dönemde Schmidt, romantik anlatımın hala söyleyecek çok söz olduğuna inanmış ve bunu büyük bir ustalıkla notalara dökmüştür. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sanatla kalın, hoşça kalın.

Bir eser, bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

0: Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Balkanlardan İstanbul Radyosu'na, oradan da sizlere ulaşan bir müzikli seyir. Balkan Bandosu'nda coğrafyanın popüler şarkılarıyla günümüz müziklerinden örnekler ve iklimin canlı havasını size yaşatacak olan müzisyen ve grupların ses getiren yenilikteki çalışmalarını yolculuk boyunca dinleyebileceksiniz. Bu beraberlikte programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağız'dan, Balkan müziğinin her zaman ana eksende olduğu programımızda bu akşam ilk olarak Orta Avrupa'da Karpatlar'da kurulu olan ve denize kıyısı olmayan bir ülkeden yola çıkacağız. 59 dakikalık bu yolculukta sıkça uğrak noktamız olacak bu ülkeden hareketle müzikli seyrimiz ilerleyecek. Komşuları batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan'dan oluşan ülke Macaristan'dan şimdi bir konuğumuz var. Başkent Budapeşte doğumlu, 2004 ve 2015 yılları arasında epey bir zaman Full Moon grubunun solisti olarak varlık gösteren Rad Gergül şarkısını seslendirmek üzere mikrofona gelecek. Grup kimliğinin ardından solo kariyere yönelen şarkıcının iki stüdyo albümü ve single çalışmaları bulunuyor. Biz sizlerle 2018 yılında yayınlanan ve çok fazla mutluluk vaat eden şarkısıyla Rad Gergöl'e harika bir başlangıç yapacağız. Hat çok Boldog Shagot.
2: Látom ám sunyi a szemed, miért pont ő csavarta el a fejed? Amikor annyi lány van a nagy világban, az a szó barát, mit jelent neked? Hozzám is eljutott a történet, valaki elfecsegte az egészet, szóval kár tagadni.

Müziğin evrenselliği ile hayallerin sınırsızlığında yol almaya devam eden program Balkan Bandosu'nda şimdi yeni keşiflerimizden biriyle sizi buluşturacağız. İtalya doğumlu Sırp asıllı şarkıcı Sarayo veya sahne adıyla Sara Jovanović, bu beraberlikte sesini duyacağımız 30 yaşındaki bir yetenek. 2012 yılında Piri Glasa Srbije adlı televizyon yarışmasında ikinci olan Jovanović, 2017 yılı Avrupa Müzik Ödülleri'ne aday gösterilmişti. Yıl 2016. Sarayo'yu enerjisiyle sizi yakalayacak olan Propay, Dene adlı şarkıyla TRT Radyo 3'te dinleyeceğiz.

Bu kez ilk albümü 2018 yılında Ostmontat, Dedinki adıyla yayınlanan Daniel Figergio iş Azok Utazo'un müziğine kulak vereceğiz. Şarkımla insanların yaşamlarında biraz sessizlik hissiyatı yaratmak istiyorum. Bir an için onları durdurun. Hala bu yeteneği öğreniyorum ama umarım doğru yoldayım. Sözleriyle müziğini ifade eden Daniel Figergio ve Gezginler'den 2018 yılına ait bir single çalışmasıyla müzikli dakikalar sürecek. TRT Radyo 3'te ritmin kıvraklığına kendimizi bırakacağımız bir İpeksi dans, Sea Light Dance.

şarkıcılarından biri olan Verica Şerifovic'in kızı olan şarkıcı 2007 Eurovision şarkı yarışmasında Sırbistan adına yarışmıştı. 2003 yılında Nay Nay Bolya, iyi, en iyi başlıklı ilk albümü yayınlanan şarkıcının ilerleyen yıllarda albüm ve single çalışmalarıyla üretkenliğini sürdürdüğüne tanık oluyoruz. TRT Radyo 3'te Balkan Bandosu programını dinliyorsunuz. Zengin müzikal esintiler eşliğinde yolculuk etmeyi sürdürürken 2013 yılından bir düet çalışma radyolarınıza gelecek. 90'lı yıllarda dans müziğinin popüler olduğu dönemlerde sektöre atılan Hırvat şarkıcı Nina Badrić ile Bir Yıldız Olabilirsin adlı televizyon yarışmasının 3. sezonunun galibi olan Bosnalı şarkıcı Mirza Şolyanin'den TRT Radyo 3'te Duše su se srele. Ruhlar bir araya geldi.

Adriyatik'in incisi Hırvatistan'dan söz yazarı ve müzisyen Hari Rončević'in müziği şimdi Balkan Bandosu'nda sizler için çalınacak. Müzisyenin hikayesinde biraz daha gerilere doğru gittiğimizde 1994 yılında sesini kitlelere duyurmasına yol açan Hırvat Adriyatik'in Melodileri adlı müzik festivalinin onun için bir dönüm noktası olduğunu görürüz. Getanin adlı şarkısı ise kişisel tarihinde ödülle taçlandırıldığı bir başarı olarak karşımıza çıkıyor. Bu başarının ardından aynı yıl Hari ilk

albümünü çıkardı. Müzikal kariyeri boyunca albümler ve single çalışmalarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü. Çeşitli Hırvat şarkıcılarla işbirliği yaptı. Biz sizlerle Hari Roncevic'in 2017 yılında müzikseverlerin ilgisine sunulan Dana Pişeş Na Nebu adını taşıyan albümden Idan Nato More Veliko, o büyük denizden gelen melodik esintiler radyonuza gelecek.

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden ilham alan program Balkan Bandası'nda, Adriyatik Denizi kıyılarınca çıktığımız seyri seferde Hırvatistan doğumlu pop şarkıcısı Neda Ukraden'in 2019 yılında yayınlanan single çalışmasını sizlere dinletmeden önce sanatçının müzikal kariyerine şöyle bir göz atalım. Programımızda genç yeteneklerle buluşurken, müzikte mesafeler kat etmiş müzisyenleri de sizlerle buluşturmayı ihmal etmiyoruz bildiğiniz üzere. Ukraden'in çocukluk dönemi Bosna Hersek'te geçmiş ve şu anda Sırbistan'ın Belgrad kentinde yaşıyor. Profesyonel yaşamı ise 1967 yılından günümüze kadar uzanıyor. Neda Ukraden giden bir sevgilinin ardından söylediği o şarkıyı TRT Radyo 3'te seslendirecek. Naiteye yekatse rastaye.

TRT İstanbul Radyosu stüdyosundan sunduğumuz Balkan Bandosu'nda Hırvatistan'ın kuzeyine doğru bu kez rotamızı çevireceğiz. Ülkenin başkenti Zagreb'ten, Medvenica dağıyla ayrılmış kültürel bir bölge olan Zagorje'den bir grubu ağırlayacağız. 5 tanınmış müzisyenden oluşan popüler grup Kumavi ile 2019 yılında kalmayı sürdürüyoruz. Ritmiyle sizi yakalayacak olan o eğlenceli şarkı TRT Radyo 3'te yankılanacak. Rayna.

0: Danone'nin solisti olduğu hip-hop ve rap türünün iyi örnekleriyle müzikseverleri coşturan Mangoriza grubu şu dakikalarda Balkan Bandosu'nun dinamik çizgisiyle buluşacak. Uzun yıllardır düzenli olarak festivallerde ve kulüplerde sahne alan grup, dinleyicileriyle arasında yakaladığı iletişimle de dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Müzikleriyle günden güne daha fazla kitleyi kendisine doğru çeken, sosyal mecraları kullanma biçimleriyle dinlenme oranları da günümüzün olmazsa olmazı ve bunun bir çarpıcı kanıtı diye düşünüyoruz. Bu da grubun avantajına dönüyor, hiç kuşku yok ki. Mangoriza grubunun 2015 yılına ait single'ıyla akşamınıza eşlik ediyoruz. Moşol yok aviz tikrin.
1: Merve

Karşı kıyılara yolculuk edeceğiz içinde bulunduğumuz dakikalarda. 1994 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da kurulan bir Yunan rock grubunu sizlerle bir araya getireceğiz. Yıllar içinde değişen üyeleriyle yoluna devam eden Domenica, Hırvat şarkıcı Domenica Cuvela'nın solistliğinde kendi kimliğine yeni bir soluk kazandırmış Cuvela. Şarkıcılık kariyerine Ton Şuhul için Madre Badesa Band ile yürüttüğü müzik projesine destek sanatçı olarak başlamış. İlk solo single'ı ise Katsam Stobom, Ben Seninleyken adıyla 2017 yılında müzikseverlerle buluştu. Ayrıca şarkıcı Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen 57. Split Festivali'nde de yarıştı. Ulusal yarışma olan Dora, 2019'da 16 katılımcıdan biri olarak varlık gösterdi. 2019 yılından işleri durdurak bilmeden sizlerle buluşturan program Balkan Bandosu'nda Göremiyorum...

Balkanlardan İstanbul Radyosu'na, oradan da sizlere ulaşan bir müzikli seyir. Balkan bandasında finale doğru adım adım yaklaşırken yollar bizi bir kez daha Macaristan'a çıkardı. 1974 doğumlu Jida, sahne adıyla söyleyecek olursak Adrien Jideni gelecek önce mikrofona. 90'lı yıllardan günümüze uzanan bu yolculukta şarkıcı, çeşitli müzik ödüllerinin de sahibi. 2016 yılında yayınlanan Kimya başlıklı albümden şimdi dinleyeceğimiz şarkıyla okyanuslar aşıp geleceğiz. Jida, Uten.

Müzikle dolu dakikalar hüküm sürerken bugün artık 56 yaşında olan Macar pop rock şarkıcısı ve söz yazarı Akkuş Kaboç bu beraberlikte şarkısını seslendirecek. 80'li yıllarda bir grubun solisti olarak çıktığı profesyonel kariyeri 90'lı yılların ortasına kadar sürdü. Ardından solo işlerle Akkoş adıyla tanındı. 2019 yılındayız. Dinleyeceğiniz bu single çalışmasıyla kendinizi bir konser atmosferinde hissedebilirsiniz. TRT, Radyo 3'te Nemkel Maş Vigas. Başka teselli yok.

Dünya üzerindeki tüm sesleri bulunduğunuz yerlere taşıyan değişmeyeni adresiniz TRT Radyo 3'tesiniz. Program boyunca sıklıkla yolumuzun geçtiği Macaristan'a doğru müzik bir seyrimiz sürüyor. Yıl 2018. Farklı vokaliyle sizi başka diyarlara sürükleyen Wolf Cat ile bir işaret beklediğinde Ha Egi Yerle Vers.

TRT Radyo İşte programımızın bu haftalık da sonuna geldik. Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad'da bir sonraki buluşmamız ve yeni uğrak noktalara hazırlık yapmak için bu haftalık da sona eriyor. Saba ve Tuna Nehri'nin kesiştiği, tarihi dokusuyla sizi kendine yakın hissettiren bu şehirde yaşamını sürdüren, 1986 yılından günümüze uzanan, rock müziği odak noktası olarak gören Bango grubunun, 2019 yılında yayınlanan Mora ve Abola adlı albümünden bir şarkıyla kapanışımızı gerçekleştiriyoruz. Belki hemen şimdi. Balkan

Kumandosu'nda biz bir sonraki hafta çarşamba akşamı saat 21'de kaliteli müziğin adresine sizleri yeniden bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan. Programa dair soru ve görüşlerinizi TRT'nin sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle hoşçakalın.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Radyo 3. Seksenli yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Besirgen. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Yayımlanan sonuç bildirgesinde birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılacaktır ifadeleri kullanıldı. Müttefikler arasında savunma ticaretinde engellerin kaldırılması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Ankara Zirvesi'nde ittifak bünyesinde 50 milyar dolardan fazla tutarda tedarik anlaşması yapıldığı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Böyle bir sıkıntımız yok ifadelerini kullandı. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, bir sıkıntı anında Sayın Trump'ı aradığımızda bize 24 saat içinde döner açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 tedarikine olumlu yaklaştığını söyledi. Konuyla ilgili soykırımcı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamalarını ise eleştirdi. Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok, zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da muhteşem bir NATO zirvesini tamamladık dedi. Rutte, müttefiklerin 5. maddeye bağlılıklarını vurguladı. NATO'nun 2027 zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini ancak tarih belirlenmediğini söyledi. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz'in güvenliğine ilişkin işbirliğini yeni aşamaya taşıdı. İmzalanan mutabakatla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun alanı genişletildi. Böylece enerji hatları, haberleşme kabloları ve deniz altındaki hayati altyapılar da ortak koruma kapsamına alındı. Türkiye ile İngiltere güvenlik ve savunma alanında ortaklığa gitti. İki ülke arasındaki bu yeni ortaklığa dair anlaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İngiltere Başbakanı Starmer Beştepe'de imzaladı. Anlaşmadan sonra yapılan ortak açıklamada iki NATO müttefikinin işbirliklerini kurumsallaştırma yönündeki kararlılığı vurgulandı. Türkiye son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın %56'sı NATO ülkelerine yapıldı. Kilogram başı ihracat değeri ise Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden başlatacaklarını açıkladı. Bu akşam İran'ı çok sert vurabiliriz dedi. Ankara zirvesi çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Trump, Putin de Zelenski de çözüm istiyor dedi. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da görüştü. ABD Başkanı Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, Ankara temaslarının ardından planlanan İsrail ziyaretini iptal etti. Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünüm raporunu güncelledi. 2026 için %3,1 olan küresel ekonomik büyüme tahmini %3'e çekildi. 2027 için büyüme oranı %3,4 olarak belirlendi. Bu oranlar 2024-2025 döneminde kaydedilen ortalama %3,5'lik büyüme oranının altında kaldı. Bosna Hersek'te Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla düzenlenen barış yürüyüşü başladı. Nezuk kasabasından yola çıkan 6000'e aşkın gönüllü 3 gün boyunca yaklaşık 100 kilometre yürüyerek soykırım kurbanlarını anacak. 11 Temmuz'da da anma etkinliklerine katılacaklar. İstanbul Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihan Timur'un yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada Oğuz Murat Acı'nın acılı ailesi sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Cihan Timur'un olay günü yanında olan bir arkadaşı da tanık olarak dinlendi.

2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu indie rock türünün harika topluluğu Death Cab for Cutie. 5 Haziran günü I Built You a Tower isimli yepyeni bir albüm yayınlayan Death Cab for Cutie bu albümden Envy the Birds isimli single'ıyla 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Üçüncü milenyumun ikinci konuğu az önce dinlediğimiz Death Cab for Cutie grubunun solisti Ben Gibbard ve Dental'dan Jimmy Tamborello işbirliğiyle kurulan The Postal Service. The Postal Service Give Up isimli albümünden Such Great Heights isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

30 yıldır indie rock ve alternatif rock severlerin hem kulağına hem de gönlüne seslenen Teksaslı topluluk Spoon, 2014 yılında yayınladığı They Want My Soul isimli albümünden Inside Out isimli single ile 3. milenyumda.

Birçok müzisyen değişse de projenin beyni ve kurucusu olan James Mercer'ın değişmediği, 30 yıldır müzikseverlere seslenen The Shins, 2007 yılında yayımladığı Rinsing the Night Away albümünden Australia isimli single'ıyla radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma Britanyalı blues rock topluluğu The Temperance Movement'la devam ediyoruz. 2013 yılında yayımlanan, grupla aynı ismi taşıyan albümün açılış şarkısı Only Friend sizlerle.

2022 yılında yayımladığı Dirty Daisy isimli ilk single ile müzik dünyasına adım atan, 2024 yılında That's the Spirit isimli debut albümünü yayımlayan The Retrograde, geçen yıl yayımladığı Sometimes isimli single ile TRT Radyo 3 frekanslarında. Sometimes.

İngiltere'den müzik dünyasına hızla yayılan The Karma Effect, geçen yıl Kasım ayında single olarak yayımladığı, bu yılda Cruel Intentions isimli albümünde yer verdiği Waiting on a Miracle isimli single ile 3. milenyumda.

Blues rock notaları arasında yaptığımız kısa gezintiye The Ghosts'la nokta koyuyoruz. The Ghosts 2002 yılında yayınladığı single'ı Freedom'la radyolarınızda.

taking hold of that. Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne alternatif rock türünün en iyi hikaye anlatıcı gruplarından biri olan, bu yıl UEFA Şampiyonlar Lig finalinde de boy gösteren The Killers'la başlıyoruz. 2006 yılında yayınlanan Sam's Town albümünden Read My Mind radyolarınızda.

Çağımızın en çekici alternatif rock gruplarından biri olan Vintage esintili İngiliz topluluk White Lies, geçen yıl müzikseverlerin beğenisine sunduğu Nightlight albümünden In the Middle isimli single ile TRT Radyo 3 frekanslarında.

İsveç çıkışlı topluluk Mando Diao kariyerinde adım adım 30 yıla yaklaşıyor. İlk albümünü 2002 yılında piyasaya süren alternatif rock topluluğu 2023 yılında yayınladığı Bob Lykow's Magical World albümünden Wake Up isimli single'ıyla 3. milenyumda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Speakeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Klaxons'la veda ediyoruz. It's not over yet. İyi geceler.

Mike Zito'nun Outside or the East Side isimli yeni albümünde kendisine bas gitarda Scott Sutherland, tuşlu çalgılarda Louis Stevens ve davulda da Matthew Johnson eşlik etmişler. Şimdi bestesi Lonnie Brooks'a ait bir parça geliyor. Don't Take Advantage of Me.

Gulf Coast Records plak firmasının da kurucusu olan Mike Zito, dinlemekte olduğumuz albümün prodüktörlüğünü de kendisi üstlenmiş. Çok sayıda ödülün de sahibi olan sanatçı bu albümün doğduğu ve kariyerinin de başladığı Missouri St. Louis'de kaydedildiğini ve kendi geçmişini şekillendiren yerlerin

Mike Seato doğup büyüyüp kariyerinde ilk adımını attığı Missouri St. Louis'de kaydettiği bu albümün özünde hayatta insanın karşısına çıkan ikinci şansların değerinin bilinmesini temsil ettiğini belirtiyor. Mutlu günlere, aileye, dostluğa, sevgiye ve hayattan alınan keyfe göndermelerin bolca bulunduğu albümden şimdi gelen parça Downtown at Midnight.

Mike Zito'nun 24 Nisan'da yayınlanan Outside or the East Side isimli yeni albümünden şimdi sırada mücadele, mizah, müzik ve dayanıklılığın iç içe yaşandığı St. Louis'deki günlük hayatı anlatan bir parçası geliyor. Grand Avenue.

Dördüncü solo albümü olarak şu an dinlemekte olduğumuz Outside or the East Side isimli albümünde bestesi kendisine ait 4 ve nispeten daha az bilinen 7 de yeniden yorumlanan parça var. Şimdi bir Buddy Guy bestesinin yorumuna kulak verelim. Too Broke to Spend the Night.

Dinlediğimiz bu Buddy Guy parçasının ardından Chicago Blues'un efsanevi besteci, söz yazarı ve basçısı Willie Dixon'ın bir bestesi gelecek şimdi. Hubert Sumlin'den Rolling Stones'a kadar pek çok sanatçının seslendirdiği bu parçayı Mike Zito tamamen kendi stilinde uyarlayıp seslendirmiş. Just Like I Treat You.

Mike Zito, saygı duyulan bir solo besteci ve müzisyen olmasının yanı sıra, geçmişte Devon Allman ve Cyril Neville gibi isimlerle de yaptığı ve Royal Southern Brotherhood ismini verdikleri grupla da tanınıyor. Albert Castilla ve Bill Murray ile birlikte kurup Blood Brothers adını verdikleri grubun çalışmalarına da programımızda daha önce yer vermiştik. Evet, şimdi gelen parçası Down Don't Bother Me.

Sırada Mike Zito'nun turnelerinde canlı olarak seslendirdiği ve albüme almaya karar verdiği bir parça geliyor. Nina Simone'ın 1967 yılında üne kavuşturduğu Do I Move You?

Mike Zito'nun Outside or the East Side albümünde 7 adet yeniden yorumlanan parça olduğunu belirtmiştik. İkinci ve az bilinen bir Willie Dixon bestesi daha geliyor. Close to You.

Mike Zito'nun bir blues rock gitarcısı olarak stil ve tekniğini öne çıkardığı parçasıyla programımızı sonlandırıyoruz. The Blues Lover.

Bu haftanın bluzun tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Take a picture of this. The fields are empty. Abandoned 59 Chevy.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Carl Philipp Emanuel Bach'ın flüt, viola ve sürekli bas için re majör kuartetini ve Edvard Grieg'in prelüt ve bir dizi dans bölümlerinden oluşan 1884 tarihli Holberg Suite'ini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın 1581 yılına ait Fundamenta Eus başlıklı motetiyle başlıyoruz. Orgeçliğinde Diego Fasolis yönetimindeki İsviçre Lugano Radyo Korosu seslendiriyor.

Anni Pierluigi da Palestrina'nın Fundamenta Eius başlıklı motetini org eşliğinde İsviçre Lugano Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Claude Debussy'nin solo piyano için Claire Döllün ve Lille Joyeuse başlıklı iki parçasıyla devam ediyoruz.

Debussy'nin Claire de Lune ve Lil Joyeuse başlıklı iki parçasını piyanist Jane Coop yorumladı. 20. yüzyılın Norveçli bestecilerinden Ivan Groven'ın orkestra için 1950 tarihli Opus 38 Ya Alar Yort uvertürü var sırada.

Grove'ın 1950 tarihli Ya Alarjord uvertürünü Rasmus Baumann yönetimindeki Batı Almanya Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Arvo Pärt'e Fratres başlıklı 9 akor dizisinden oluşan 1977 tarihli bir müzikal çalışmayla devam ediyoruz.

Hopart'ın 1977 tarihli Fırat Res başlıklı eserini kemancı Tobias Feldman ve piyanist Mariana Schirinyan seslendirdi. Yine 20. yüzyılın İngiliz bestecilerinden Gerald Finzi'nin akapella koro için kaleme aldığı Beyaz Çiçekli Günler adını verdiği şarkısı var sırada.

başlıklı eserini Bo Holt'un yönetimindeki BBC şarkılarından dinlediniz. Carl Philipp Emanuel Bach'ın flüt, viola ve sürekli bas için re majör kuartetiyle devam ediyoruz.

Philipp Emanuel Bach'ın flüt, viyola ve sürekli bas için re majör kuartetini Les Adieux topluluğundan dinlediniz. Jeronimo Jimenez'in bir İspanyol dramatik janrı olan Zarzuela formunda yazdığı Luis Alonso'nun Düğünü başlıklı eseri var sırada.

Tornado gitar ikilisi romantik dönemin İspanyol bestecilerinden Jerónimo Jiménez'e ait Luis Alonso'nun Düğünü başlıklı eseri yorumladı. Edvard Grieg'in prelüt ve bir dizi dans bölümlerinden oluşan 1884 tarihli Holberg Suite ile devam ediyoruz.

Grieg'in 1884 yılında kaleme aldığı Opus 40 Holberg Suite'ini Eivind Aaland yönetimindeki Stavanger Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Akademik müzik eğitimi almamış bestecilerden biri olan Francis Poulenc'un 1962 tarihli Oboa Sonatı var sırada.

Prenses Plonk'un 1962 tarihli Obağa sonatını dinlediniz. Programımızın bu bölümü John Thomas'ın 2 arp için mi bemol minör grand düeti ve Johannes Brahms'ın solo piyano için 3 intermezzo dizisinden ninni başlıklı parçayla sona eriyor.

John Thomas'ın 2 arp için mi bemol minör grand düetini ve ardından Brahms'ın 3 intermezzo serisinden Ninni başlıklı parçayı dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Ete Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Kısa ömrüne rağmen ardında 800'den fazla eser bırakan Wolfgang Amadeus Mozart'ın yapıtlarını ayırdığımız programımızın bu bölümü, 1947 yılında kurulan Batı Almanya Köln Radyo Senfoni Orkestrası'nın 7 Aralık 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın son 3 senfonisine yer veren topluluktan ilk olarak bestecinin 1788 yazında Haydn'ın 26. senfonisini örnek alarak mi bemol majör tonunda kaleme aldığı 39. senfonisini dinliyoruz.